İnanıyorum ki sen Allah'a verdiğin söze sadakat gösterdin, Allah da sana verdiği söze. Öyle ki şehadet şerefini bize değil de sana bahşetti. Son olarak sevgili kızım ve değerli öğretmenim, sana elveda demiyorum. Bilakis görüşmek üzere. Buluşmamız yakında Peygamber ve ashabıyla birlikte Havz-ı Kevser'de olacak. Sonsuz kudret ve hükümranlık sahibi Allah'a yakın, onun nezdinde değerli ve şerefli bir konumda. Ayrılmamak üzere, birbirimize doyma temennilerimizin gerçekleşeceği bir buluşma. Sana

0: istemiyorum.
1: Sevgili kızım, sana elveda demiyorum. Bilakis.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
3: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük

0: kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgiliye Vuslat'ın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgiliye Vuslat'ın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi, Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın. Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Natat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu. Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, eğer iman edersen bana ne var diyordu. Peygamber Efendimiz iman üzerine şehit olursan cennet var buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu. Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim diyordu. Allah'ın Resulü evet buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Sen doğduğunda mağrur kralların sarayında burçlar çökmüş. Bana ne der gibi dinledik bu olanları. Krallar eskilerde kalmıştı nasılsa. Gurur zaten uzaktı odamızdan. Gururla aldanmayı uzak görmek de bir gurur alameti değil mi ki? Garip ki biz başkalarını dışarıda bırakan ayrıcalık sarayları kurma telaşındayız. Bencillik duvarlarımızı taş üstüne taş koyarak yükseltiyoruz. Şefkati ve merhameti düşürdük yakamızdan. Diğerkanlık alıp başını gitti sokağımızdan.

ve öksüz kaygısı, fakir ve yolda kalmışın derdi silindi mi yoksa alnımızdan? Sen gelince geldin diye bizim de bencillik taşlarımız kımıldamaz mı? Başkalarının acılarına körleşen gönüllerimizde gedikler açılmaz mı? Ötekilerin kaygılarına sağırlaşan bencillik burçlarımız sarsılmaz mı? Senin gelişin cümle gelmelerin önce.

müjden geldiğinde şehrimize, cümle bencilliklerimiz noktalanmalıydı. Teselliğin değdiğinde göğsümüze, benlik zırhlarımız parçalanmalıydı. Senin bakışın ki çözer buzları, yumuşatır katılıkları. Senin bakışınla akmaya başlar merhamet nehirleri. Senin bakışın ki siler hüzünleri, süpürür acılı tortuları. Senin bakışınla güle döner ateşli hırslarımız, aklaşır katran karalarımız. Sen doğdun, Save gölü kurudu. Bana ne? Lerimiz yine geldi, bizi buldu. Alınmadık üzerimize, yok saydık haberi. Sen doğdun diye kuruyacak bir gölümüz yok muydu? Biz biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik, biriktirdik de biriktirdik. Göllendirdik isteklerimizi, heveslerimizi, hırslarımızı. Sen komşusu açken tok yatan bizden değildir derken, biz başkalarını düşünmemeyi başımıza yastık eyledik. Huzuru komşuya biganelikte aradık. Rahatımızı yetimi ve öksüzü unutmakta bildik. Başkalarını dert edinmeyenlerin uğursuz solukları zehirledi bizi. Elimizde olana güvenmeye alıştırdılar bizi. Rahmetinden umut kestik Rabbimizin. Bencillik kuyuları ateşli hırslarla dolup taşıyor şimdi. Şimdi öyle doğ ki yüreklerimize, bencilliğimize süs eylediğimiz kahkahalarımız yırtılsın. Unutuşlar üzerine kurulu zalim tebessümlerimiz yırtılsın yüzümüzde. Zalimleri ve zulümleri onaylayan kirli suskunluklarımız yıkılsın şehirlerimizde. Duvar diye ördüğümüz bencilliklerimiz devrilsin acilen. Save gölü gibi büyüyen hırslarımız kurusun, çekilsin duyarsızlıklar yüreklerimizden. Senin gelişin cümle gelmelerin müjdesi. Tebessümün çorak ülkelere bin yağmur sesi. Senin yürüyüşün unuttuğumuz çocuk neşesi. Nereye yürüsen gökyüzü, nereye varsan maviler mavisi. Doğuşunla yeniden dirilt bizi. Yalnız senin sevdiğini sevmekle sevdir bizi. Yalnız senin sevdiğini sevdik.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

razı oluncaya kadar gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Şimdi ağlama deme bana. Artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini, ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. Cüz.

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى

وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلاً.

فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.

السيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Şiirim imanım benim adlanır. Ben bu şiiri Türkiye'nin büyük şairlerinden biri olan Behçet Kemal Çağlar'ın bir misrasına cevap olarak yazmışım. O bir şiirinde diyor ki: bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Ben bu misranı bana başka cür tesir bağışladı. Yani ben böyle hesap edirim ki şairde evvelce iman olmalı, ondan sonra yazmalıdır. Daha doğrusu şairi yazmaya vadar eden onun imanı, onun akidesi, onun gayesi olmalıdır. Bir iman istiyorum uğrunda baş koyacak. Behçet Kemal Çağlar. İman mı istiyorsun? İnanmıyorum buna. İman gezen şairin, şek ederim doğrusu, bir şair olduğuna. Şairin yüreğinde renklerini değişir hayat, ölüm, bahar, kış. Şairlik mi bulmuşsun, imanını bulmamış? Çelik çelik olamaz, kırılmadan egilse. Sen kendinin değilsin, vatan senin değilse. Kendini bul sen önce, vatan darda da olsa, düşmanlarda da olsa. O senin imanında, yüreğinde senindir. Arzular memleketi senin öz vatanındır. Su içer şehrim benim gayeler çeşmesinden. İlham alır, güç alır bir amalın sesinden. Şerefimdir bu gaye, şöhretimdir bu iman. Ona şehrim de kurban, ona kendim de kurban. Benim sevincim bile yüreğimde gizlenen derde, dama borçludur. Şiirim, şairliğim de akideme borçludur. Şiirim namusum benim, şiirim vicdanım benim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka entel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında bugün de sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup, 3. mesele, 3. noktadayız. Hatırlayacağınız gibi bir önceki programımızda birinci ve ikinci noktaları okumuştuk. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin iman hakikatlerinden bir meselenin hakikatinin ortaya çıkması binlerce manevi zevklere ve kerametlere tercih ederim sözünü okumuştuk. Üçüncü noktadan konumuza devam ediyoruz. Bundan 30 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El mevtu hakkun kaziyesini düşündü. Ölüm haktır. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi. Bir yol aradı. Bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, çeşit çeşit. Tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fütuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Fütuhul Gayb isimli kitabı aldı ve hastalıklarına manevi deva olması ümidiyle bir yerini açtı. Tefeülde açtığı yerde şu çıktı: Ente fi daril hikmeti fadlub tabiben yudavi kalbek. Sen darul hikmettesin, kalbini tedavi edecek bir doktor ara. Aciptir ki o vakit ben Darul Hikmetil İslamiye azasıydım. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta bendim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu an bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum, kendimi ona muhatap addederek o kitabı, Fütuhul Gayb isimli kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı şifakârhaneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. Değerli kardeşlerim, burada şunu ifade etmek gerekiyor. Bir kitabı okumakla bitirmek farklı şeydir. Bir kitabı okumak, kitabın rengine boyanmak ve o kitaptaki prensiplere göre yaşantımızı şekillendirmek demektir. Yoksa bir takım kitap bitirme hastalarının söylediği gibi, ben şu kadar kitap bitirdim, şu kadar kitap bitirdim deyip İslam'ın farzlarını bile yerine getirmeyen zavallı insanlar gibi, kitap bitirmek marifet değil, kitabı okumak ve okunan kitapla da hayatımızı düzenlemek önemlidir. Bakınız, Bediüzzaman Hazretleri gibi bir dahi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bir zatın kitabını kendisine ona muhatap ederek okumaya çalışıyor, yarısına kadar ancak okuyabiliyor, bırakıyor, daha sonra şifa buluyor, manevi bir ameliyat oluyor adeta bu hakikatler onun için. Şifa bulduktan sonra tekrar okuyor ve çok istifade ediyor. Sonra İmam-ı Rabbani'nin radıyallahu an mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fesubhanallah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman idi. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman-ı Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş meşhur zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi kendime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında mısırrane, ısrarlı bir şekilde şunu tavsiye ediyor. Tevhid-i kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi benim istidadıma ve ahval-i ruhiyeme muvafık, uygun gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin markasından gideyim? Tahayyürde kaldım, hayrette kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler, özellikler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların, yani kişiyi Allah'a götüren yolların başı ve bu cetvellerin, bu su kaynaklarının menbaı, en baş kaynağı ve şu seyyarelerin, yani her bir mürşit, her bir alim bir yıldız gibi, şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşit de ve en mukaddes üstad da odur. Kur'an'dır dedim, ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşid-i hakikinin âb-ı hayat hükmündeki feyzini mahsedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o âb-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, akli ilmi meseleler değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir. Yani Risale-i Nur'daki Kur'an hakikatleri hem akla, hem ruha, hem hale hitap eden imani meselelerdir. Ve pek yüksek ve kıymetdar marifi ilahiye hükmündedirler.

Dördüncü nokta, sahabelerden ve tabi'in ve tebe-i tabi'inden, sahabe, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla görüşen, sohbet eden, tabi'in, sahabeden sonra gelen ve sahabeyi görüp sohbet eden, tebe-i tabi'in ise sahabeyi görüp sohbet edenlerle görüşen nesle deniyor. En yüksek mertebeli velayet-i kübra sahibi olan zatlar, nefsi Kur'an'dan, Kur'an'ın bizzat kendisinden, bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kafi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki, her vakit Kur'an-ı Hakim hakikatleri ifade ettiği gibi, velayet-i kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'e direkt olarak mürşit kabul edebilir, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine göre irşat olunabilir ve Kur'an'dan akan feyizden istifade ederek velilerin almış olduğu feyiz ve bereketlere de ulaşabilir. Çünkü tabi'in ve tebe-i tabi'inden mühim zatlar bunu bu makama erişmişler, direkt Kur'an'dan istifade etmişler. Evet, zahirden hakikate geçmek iki suretledir. Biri, tarikat berzahına girip, seyr-i suluk ile kat-ı meratip ederek hakikate geçmektir. Yani bir insan tarikat deryasına girer, efendim, o tarikat deryasında manevi duygularıyla bir seyir ve bir yükselme trendine girer ve oradan da mesafeleri geçerek hakikate ulaşır. İkinci suret, doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan, hiç tarikata girmeksizin lütfu ilahi ile hakikate geçmektir ki sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik, kısa yol şudur. Demek hakaiki Kur'aniyeden teraşuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o hassaya malik olabilirler ve maliktirler. Yani Risale-i Nur külliyatı vesilesiyle tarikata girmeksizin Kur'an hakikatlerine ulaşmak, hakikate erişmek mümkündür. Sahabe ve tabiinin ulaştığı ve aldığı feyiz ve bereketleri almak mümkündür değerli kardeşlerim. Beşinci nokta, beş cüz'i misal ile göstereceğiz ki sözler, beşinci nokta, beş cüz'i misal ile göstereceğiz ki sözler, yani Risale-i Nur, talim

0: iman zevki veriyor ve hakeza. Evet, sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin, bir müridi nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor, ben de Kur'an-ı Hakim'in kerametli esrarından, kerametli sırlarından o hacatımı beklerken ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüz'iyattan iki küçük misal. Biri 16. mektupta izahı ve tafsili geçen Süleyman isminde bir misafirime katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. Yani Allah Celle Celaluhu kendi davasına hizmet edenlerin adeta rızıklarını gökten gaybi bir tarzda gönderiyor değerli kardeşlerim. İkinci misal, gayet küçük ve latif. Bugünlerde vaki olan meseleyi söyleyeceğim şöyle ki, fecirden evvel hatırıma geldi ki bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim, onu görseydim kalbindeki dağdağayı izale etseydim. Aynı dakikada Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum, baktım aynı zat o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim, senin elindeki nedir? Dedi bilmiyorum. Kapının önünde Nis'ten gelmiş diye birisi bana verdi, ben de size getirdim. Fesubhanallah dedim. Böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün Nis'ten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen elbette Kur'an-ı Hakim'in himmetidir diyerek elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi, yani gizli bir arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam. Evet değerli kardeşlerim, inşallah bu konumuza bir sonraki programımızda inşallah devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda ikinci misal başlığıyla buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya,

Tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr.

Ayaklar altında çiğnendik kaldık. Bize yol demez de ya ne söylerler. Her emrine yarin itaat kıldık. Bize kul demez de ya ne söylerler. Ya ne söylerler. Bir işare bir aşık namur şanımız. Göklere yükseldi gök dumanımız. Yanmış harap olmuş hanımanımız. Bize kül demez de ya ne söylerler. Bize kül demez de ya ne söylerler. Bakmayın dost için canı başına. Meydanına geldik can savaşına. Bakınca ve çine hilal kaşına. Bize öl demez de ya ne söylerler. Ya ne söylerler. Hulusi rakipler etse de mühtan. Yolundan kalır mı hakiki kervan. O yarin yolunda verip bağışı can. Bize yol demez de ya ne söylerler. Bize yol demez de ya ne söyler.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler

0: يا لطيف الصنع، يا دائم اللطف، يا نافس الكرب، يا كاشف الضر، يا مالك الملك، يا قاضيا بالحق، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، أجرنا من النار.
1: أي affı hoş olan, ey nimeti büyük olan, ey hayrı çok olan, ey fazlı köklü olan, ey sanatı latif olan, ey lütfu daim olan, ey sıkıntıları gideren, ey zararları kaldıran, ey mülkün sahibi, ey hak ile hükmeden, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
2: Ya

0: Ey mağlup edilmeyen aziz, ey elle tutulmayan latif, ey uyumayan gözetleyici, ey bitmeyen mevcut, ey ölmeyen hay, ey düşmeyen melik, ey fena bulmayan baki, ey cehalet arız olmayan alim, ey hiçbir şeye muhtaç olmayan samet, ey zaafa uğramayan kavi, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmaike ya vahidu ya vahid ya

Allah'ım, senin isim ve sıfatlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey bir olan, tek merci olan, ey güçlü ve varlıklı olan, ey şahit ve hazır olan, ey şerefli ve yüce olan, ey yerli yerinde işler yapan, ey hayat ve dirilişin kaynağı olan, ey varis ve sahip olan, ey zarara sebep olan, ey menfaatin kaynağı olan, ey yol gösteren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın, bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey bütün yüceliklerin kaynağı olan, ey bütün keremler kendisinden olan, ey bütün merhametlerin esası olan, ey bütün hükümlerin gerçek sebebi olan, ey bütün ilimler onun ilminden olan, ey zamanları aşan, ey büyüklüğün tek sahibi olan, ey celal ve haşmetin aslı olan, ey izzetin menşei olan, ey bütün letafet ve güzelliğin kaynağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: Ey sözünü yerine getiren, ey sözünü ifa ederken acze düşmeyen, ey kudretini kullanırken yüceliğinden bir şey kaybetmeyen, ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan, ey yakınlığıyla beraber latif olan, elle tutulmayan, ey latifliğiyle beraber makam ve şeref sahibi olan, ey makam ve şerefiyle beraber izzet sahibi olan, ey izzeti içinde büyük olan, ey büyüklüğü içinde kerem ve ikram sahibi olan, ey ikram ve izzeti içinde övülen, saygı duyulan zat-ı kibriya, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve kullu şeyin hazir.

0: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: وأسألك

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtulan.

Kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: فجرنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. Ya men huve yeşfil merdâ. Ya men huve emâte ve ahya. Ya men huve adhaka ve abka. Ya men huve adalla ve ehda. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve es'eluk

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fin nari azabuh. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya men

0: أجرنا من النار.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müritlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya.

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecirna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. بفضلك يا غفار وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله بسم الله حسبي الله لا إله إلا الله شهد الله قل هو الله ما شاء الله ربي الله تبارك الله تعالى الله توكلت على الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وتصلح لنا شأننا وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات وتحفظنا من كل شر وسوء وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين
0: يا الله يا ربيمز sen bizi ateşten cehennemden halas eyle kurtar necat ver bize afiyet ver bizi affet iyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy ey kurtaran Ey günahları affeden! Ey Allah'ım! Senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen, kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gafur, Ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Her şeyden gizli olan Allah. Kainatta olup biteni idare eden Allah. Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah. Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah. Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah. Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah. Çok lütufkar ve esirgeyen Allah. Malikul mulki ya Allah. Mülkün ebedi sahibi Allah. Zul celali vel ikram. Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah. Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah. El-Cami'u ya Allah. Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah. El-Gani'u ya Allah. Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç.

0: Allah. Elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah. Alemleri aydınlatan Allah. Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i-Sagir adlı kitaptan hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlayıp, kavrayıp, amel ettikten sonra da diğer insanlara tebliğ etmeyi, diğer insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin ki Peygamberimiz bu tavsiyede de bulunuyor. Ne yapıyor? Bu söylediklerimi burada olan kimseler olmayanlara söylesin diyor, aktarsın diyor. Ve hatta bu şekilde aktarma yapanlara, hadis-i şerifi insanlara ulaştıranlara da Peygamberimiz dualarda bulunuyor. Allah onların yüzünü ak etsin şeklinde güzel bir duada da bulunuyor. O duanın içerisine giren kullardan oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne minessâbikûne ilâ zillillâhi azze ve celle. Siz o öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Önderlerin, öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Nereye? İlâ zillillâhi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin gölgesine koşan, onun gölgesine giden kimselerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Demek ki insan kıyamet gününde yardıma muhtaç. İnsan kıyamet gününde aciz, sıkıntı içerisinde, ama bir grup insanlar var ki Allah-u Teala'nın gölgesine girecekler. Gölgesine doğru koşacaklar. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, siz o sabikun olan insanları, yani koşan insanları veya o öncü insanları nereye? Allah'ın gölgesine. O gün hiçbir gölgenin olmayıp sadece Allah'ın gölgesine doğru koşan insanların kimler olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sıcak memlekette yaşayanlar bilir veya güneşli olan yerde insanlar bilir. Güneş olduğu zaman insanlar güneşin altında duramaz. Ne yapar? Hemen kendisine bir gölge arar. O güneşin sıcağından kendisini korumak için. Güneşte fazla kalmak ona zarar verir. Bedenine zarar verir. Beynine zarar verir. Hatta derler ya, güneş çarptı. Rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle insan hemen ne yapar? Kendisini koruyacak bir gölgelik arar. İşte kıyamet günü de insan bir gölgelik arayacak. Kendisini o güneşin hararetinden korumak için bir gölge arayacak. Ama hiçbir gölge yok. Ne onun evi var, ne bunun dükkanı var, ne bunun diktiği bir ağaç var, ne onun kurduğu bir hayma var, ne onun kurduğu getirdiği böyle şemsiye var. Hiçbir şey yok. Ancak Rabbul Aleminin gölgesi var. Onun gölgelendireceği yer var. İşte insanlar ne yapacak? O öncüler oraya doğru koşacak. Ama oraya doğru koşabilmek için bazı şeyler lazım. Bazı özellikler lazım. Yani tabilmem için bir vize lazım. Hani siz bir ülkeye girerken ne yapıyorsunuz? Bazı ülkeler diyor vize istiyor, pasaport istiyor, değil mi? O pasaporta vize istiyor. Bunun gibi orada da bazı ameller lazım, bazı şeyler lazım. Neymiş onlar? Çünkü Allah-u Teala bir insanı öncü yapmışsa, önder yapmışsa onun bazı özellikleri var. Biliyorsunuz Vakıa suresinde Allah-u Teala önde olanlar o öncülerdir diyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُغَرَّبُونَ İşte onlar Allah'a yaklaşmış olanlardır. O öncülerdir, o önde olanlardır ki onlar ne yaparlar diyor? Allah'a yakın olmuşlardır. Ve onlar için de Allah-u Teala ne yapıyor? Naim cennetlerine girin diyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 133. ayet-i celilesinde Allah-u Teala Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan o cennete koşun diye buyuruyor. Yine biliyorsunuz başka bir ayette Hadid suresinde Allah-u Teala Rabbiniz tarafından bağışlanmaya ve genişliği yer ile göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte böyle bir hitap. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor اَتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ
Allah-u Teala'nın Azze ve Celle'nin gölgesine koşacak olanlar kimdir siz biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اُوتُ الْحَقَّ قَبِلُوهُ Onlara hakkı verildiği zaman onu kabul ederler, anımsamazlar. Kendi hakları olduğunu bilirler ve o hakka razı olurlar. Burada iki mana var. Bir iş yaparlar. Yaptıkları işte hakları neyse onu alırlar. Ondan fazlasını almazlar. Ve bu hak kendilerine verildiği zaman da memnun olurlar ve onu kabul ederler. Hasetlik etmezler. Veya diğer bir manada Allah-u Teala'nın kendisine neyi vermişse, neyi takdir etmişse ona razı olur. Onu kabul eder, isyan etmez. Bu anlamda var. İki anlamı da güzel. Ve sonra وَاِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ Onlardan bir şey istediği zaman yerine getirirler. Güzel bir şekilde yerine getirirler. Onlardan ne istendi? Allah-u Teala istemişse eğer, öyle mana verirsek, Allah-u Teala ondan ne istemiş? Ben sana bunları helal kıldım, bunları yap. Bunları farz kıldım, bunları yerine getir. Şu kötülükleri ben sana haram kıldım, bunları da yapma. İşte onlardan ne istenmişse, onlar güzel bir şekilde vermişler. Kabul etmişler, yerine getirmişler. İşte Allah-u Teala'ya vermiş oldukları sözün arkasında durmuşlar. Rablerini tanımışlar ve ölünceye kadar da Rablerinin emri doğrultusunda hareket etmişler. Bu var. Veya insanlar onlardan bir şey istediği zaman veya insanlar ondan bir sualde bulunduğu zaman. Mesela bir insan ihtiyaç sahibi gelmiş birinden hali vakti yerinde olan bir insandan işte malını verebilecek olandan ihtiyacını istemiş. İşte borç istemiş, yardım istemiş. Ne yapıyor? İmkan nispetinde ona yardım ediyor, veriyor. Veya bir insan nasihat istiyor, onu veriyor. Veya bir insan sual soruyor, hakkı soruyor. Ne yapıyor? O insanlara hakkı anlatıyor. Bu geniş mana. Ne istenmişse güzel olan bir şeyi ve güzellikle de o insanlara verirler. Ve hakemu linnâsi. İnsanlar içinde hakem oldukları zaman, hükmettikleri zaman, hakim oldukları zaman da ke hükmihim li enfusihim. Kendi nefislerine nasıl kabulleniyorlarsa kendi nefislerine hükmeder gibi hükmederler. Yani öyle iyi davranırlar, hassas davranırlar. Çünkü bir insan kendisi için ne istiyorsa ona göre hükmettiğine göre ne kadar yüce bir davranış. Diğer insanlara da aynı şekilde hükmederler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte diyor sabikun önde olanlar o öncülerdir ki onlar ne olur? Gözde insanlardır. Şu vasıfları taşıyan insanlar nedir? Gözde insanlardır. Camiye ilkin giderler. Hayrı önce yaparlar. Herkes yokken ben varım derler. İslam'a hizmet ederler. İslam davasına hizmet ederler. İman noktasında Hazreti Ebubekir gibi ilk önce davranırlar. Her noktada en öne geçerler ki sabigun olabilmek, öncü olabilmenin önemi budur. Ve Allah yolunda mücadele ederken ilk öne onlar çıkarlar. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği her iyilikte ön safa geçerler ve öncü onlardır. Nehyettiklerinden de hemen kaçınırlar. İşte o şekilde de öncü olurlar. Allah-u Teala bizleri o öncülerden eylesin. Yani hayra koşarsa ahirette de şerefe koşanlardan olur. Çünkü bir şey vardır, bir kural vardır İslam hukukunda. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani hayra koşarsa dünyada Allah-u Teala'nın emrine, önceliğine koşarsa, bu vasıfları taşırsa o zaman da ne olur? Ahirette de şerefe koşanlardan olur ve ne yaparsan da karşında onu bulursun. İyilikle gidersen Allah'ın huzuruna o iyiliği bulursun. Hatta kat kat misliyle bulursun. Ama günah da işlemişsen o günahla Rabbül Alemin huzuruna çıkarsın. Onun için Allah-u Teala ne diyor? İşte onlar öncülerdir diyor ve Peygamberimiz öncüleri sayıyor. Ve ne yaparsan onu bulursun. Allah-u Teala iyilik yapmayı ve karşılığında da iyilik bulmayı bizlere nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا رُبُوَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Siz cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olmaz mısınız? Yeter ki biz cennete girelim değil mi? Dörtte biri olmaya razı olmaz mıyız? Allah Resulü böyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا ثُلُسَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennet ehlinin üçte biri olmayı istemez misiniz? Razı olmaz mısınız?
Ve tekrar devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Eterdavne en tekunu şatra ehlil cenneti. Cennet ehlinin yarısı olmayı istemez misiniz? Ona razı olmaz mısınız? İnnel cennete muhakkak cennet la yedhuluha giremez. Muhakkak ki kimse cennete giremez. Ancak kim girebilir? İlla nefsün müslimetün. Müslüman olan kimse cennete girer. Demek ki cennetin anahtarı Müslüman olabilmek, şehadet kelimesini bütünüyle söyleyebilmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle bunu bir bütün halinde söylemek ve kabul etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Müslüman olmak, emredilenleri yapmak, emredilenlere inanmak, Kur'an'a inanmak, sünnete inanmak, Allah'ın yasakladıklarını kabul etmek ve onlardan kaçınmak, Allah'ın helallerini kabul edip onları işlemek. İşte nedir? Ancak Müslüman olan kimse cennete girecek. Allah bizi imandan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. Allah bizi imansız göçmekten muhafaza buyursun. İşte bu nedenle cennete ancak Müslüman nefis girecek. Müslüman olan girecek. وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ Siz o müşrikler içerisinde, o şirklerin içerisinde illa كَشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ Siz diyor, o şirk koşanların içerisinde siyah bir öküz düşünün, onun üzerindeki beyaz kıllar kadar olacaksınız. Siyah bir öküzün üzerinde beyaz az olur. Bütün öküzün vücuduna şöyle baktığınız zaman sayınız az olacak. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Şirk koşmaktan Rabbim bizi koru. Bizi müşrik olmaktan koru ya Rabbi. Seni tanıyan, senin peygamberini tanıyan, senin dinini tanıyan, senin Kur'an'ı tanıyan, senin gönderdiğin dini, şeriatı tanıyanlardan bizi eyle ya Rabbi. Bizi şirkten, müşrikten koru ya Rabbi. Bu kadar tehlike. Yani iman edenler, Müslüman olanlar o kadar az. Siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kadar. Düşünün. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Bizi o beyazlardan eyle ya Rabbi. اَوْ كَشِّعْرَةِ سَوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَحْمَرِ Veya kırmızı bir öküzün, derisi kırmızı olan bir öküzün üzerindeki siyah tüyler kadar olacaksınız. Bu kadar böyle bize bir uyarıda bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ne demek istiyor? Aman ha dikkat edin. Cennete girecek insanların sayısı az. Cehenneme gidecek olanların sayısı çok. Müşrik olmayın, şirke düşmeyin. Şirk ehli çoğunluk olacak. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz ne yapıyor? Bir dua var ki bunu devamlı yapın diyor. Hele sabahları mutlaka yapmayı tavsiye ediyor. Hatta 3 kere rivayeti de var. Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan sığınırız. Bilmeyerek de sana şirk koşmaktan sığınırız. Bizi bağışla. Yani Allah bizleri korusun. Şirkten muhafaza buyursun. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz hem gizli şirk dediğimiz riya var hem de diğer bir şirk var ki Allah-u Teala bizleri ondan muhafaza buyursun. Bizi Müslümanlardan eylesin, müminlerden eylesin, az da olsa o cennet ehlinden eylesin ya Rabbi. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اَنْ تَذْكُرُوهُ Siz facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Dikkat edin. Yani siz bir facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Korkacak mısınız? Böyle buyuruyor Peygamberimiz. Feskuruhu. Onu zikredin, onu anlatın. Yarifun nas. İnsanlar o kimseyi tanısınlar. Yine devam eden hadis-i şerifte, o hadisi de okuyalım inşallah. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ Siz facir olanı zikretmekten, anmaktan, söylemekten korkar mısınız? Korkacak durumda mısınız? مَتَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ Peki insanlar ne zaman tanıyacak mısınız? مَتَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ Peki insanlar ne zaman tanıyacak onu siz anlatmazsanız?

0: haya örtüsünü atarsa artık onun gıybeti yoktur. Madem artık adam günah işleyebiliyor aleni bir şekilde, o adam haya perdesini attığı için siz de o insanı insanlara anlatacaksınız. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif diyor ya, facir kimseyi insanlar tanırken anmaktan korkacak mısınız? Onu onda olan ile anın ki insanlar ondan sakınsınlar. Onlar ondan sakınsınlar. Diyelim adam kız verecek. Adam ticaret yapacak. Geliyor soruyor. Diyor ki falan nasıl? Sende sorumluluk var. Adam ahlakı kötü. Kötü işler yapıyor. Ne yapacaksın? Burada onu anlatacaksın. Veya adam başka işlere teşebbüs ediyor. Ne yapacaksın? Onun o fıskını ama. Hangi fıskı işliyorsa onu anlatacaksın. Bu yanlıştır. Adam yanlış sözler söylüyor. Ne yapacaksın? Onun sözünün yanlış olduğunu insanlara anlatacaksın. Bu görevdir, vazifedir. Bu yapılmadığı zaman da Allah korusun kötü bir şey olur, sıkıntı olur, kötü bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle Peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Korkmayacağız. Yani diyor, korkacak mısınız ya? Adam fısk işlerken, Rabbisine isyan ederken korkmuyor da biz onun fıskını anlatırken, onun yaptığı zulmü anlatırken mi korkacağız? O Rabbül Aleminden korkmazken biz ondan mı korkacağız? Bu nedenle Allah-u Teala bizi fasıklardan eylemesin ve bizi hakkı söyleyenlerden eylesin, gıybet edenlerden de eylemesin. Çünkü bir adamın kusurunu, günahlarını yani böyle anlatma gıybet olmaz. Bu nedenle gıybet statüsüne girmez. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Geçmişten günümüze binbir damla.

Ashabıyla yaptığı bir yolculukta Efendimizin karşısına bir bedevi çıktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye sordu. "Nereye gidiyorsun?" "Ailemin yanına," diye cevap verdi bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sormaya devam etti. "Bir hayır yapmaya var mısın? Nedir o?"

dedi çöldeki bedevi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine şöyle devam etti. Allah'tan başka bir ilah olmadığına, onun eşi ve benzerinin bulunmadığına, Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet edeceksin. Bedevi bu sözler karşısında şöyle dedi. Söylediklerinin doğruluğuna şahidin var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet dedi. Şu ağaç şahidimdir. Allah Resulü vadinin sağ kıyısında duran ağacı çağırdı. Ağaç yeri yararak geldi. Peygamberimizin önünde durdu. Allah Resulü ağaca 3 defa şahitlik ettirdi. Ağaç da şahitlikte bulundu ve eski yerine döndü. Bedevi kabilesinin yanına gitmek üzere ayrılırken şunları söyledi. Kabilem beni dinlerse onları da getiririm. Yoksa ben sana döner seninle olurum ya Resulallah dedi. Hani veda ederken sormuştun ya, ey Allah'ın sevgili Resulü, tebliğ ettin mi diye. Ettin ya Resulallah, ağaçlar bile şahit, yollar şahit, ikiye ayrılan ay şahit, kovulduğun şehir şahit, taş şahit, inanmayanlar bile şahit. Ve şahidiz ki ya Resulallah, davet sürüyor, varislerin her an önce güzel halleriyle insanı insan olmaya, kendini bilmeye davet ediyor. Şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab, şahidiz ya Rab.

gene gel. Gene. Ne olursan ol. İster kafir ol, İster ateşe tap, İster puta, İster yüz kere tövbe etmiş ol, İster yüz kere bozmuş ol tövbeni.

Kamelyam. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi. Oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda. Düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz. Başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan. Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan kişi misali taşa benzer. Taş gönülde ne biter, dilinde ahu tüter. Nice yumuşak söylese sözü savaşa benzer. Aşkı var, gönlü yanar, yumuşanır muma döner. Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer. Ol sultan kapısında, hazreti tapısında, aşıkların yıldızı her dem çavuşa benzer. Geç Yunus endişeden, gerekse bu pişeden,

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği, 0212 659 28 80. vuslat.org.tr.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Hoş sadamız kalsa bari. Ömrümüz sonsuz değildir. Zikrederken dolsa bari. Kurtuluş yoktur ecelden. Secdedeyken gelse bari. Ses biter, seyran biter, devran biter telkin verirler.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: یا فیاض.
1: زمان فیزینله دوامدادır. Zerre feyzinle dönmededir. Feyzinden suret bekler nutfeler ve tohumlar. Feyzinle doldurur ellerini ağaçlar. Feyzinden doyurur yavrularını analar. Sen feyyaz-ı mutlaksın, dilediğine dilediğince verirsin. Oysa ben verdiğin meyveleri yemeye yetişemiyorum. Feyzin sınırsız ve hesapsızdır, bilirim. Taşıyabileceklerim sınırlı ama sonsuz feyiz isterim.
0: Ya Habib,
1: sen sebepsiz sevilirsin. Sevgilerimin sebebi senin muhabbetindir. Sen zaten sevdiğimsin. Sevdiğim yüzlerde sevdiğim senin cemalin. Sevdiğin için var ettin beni. Var edildim. Sevdim seni. Bilirim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam tabi olmakla seni severim. Bilirim ki Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevmekle senin sevdiğin olurum.
0: Ya hafi,
1: sen öyle hafisin ki senden yüz çevirdiğim halde sen benden yüz çevirmiyorsun. Sen öyle müşfiksin ki dile getiremediğim istekleri bile, kalbime düşmeyen arzuları bile, hayalimin erişemediği hülyaları bile gerçek eyliyorsun. Bir seni Rab biliyorum. Başkasına el açtırma beni. Huzuruna günahla gelsem de kapından çevirme beni.
0: Ya Hallak,
1: hecelerim senin yaratışını anlatmaya yetmez. Seni anlatmaya hücre hücre söz eyle beni. Nefeslerim senin yaratışının hızına yetişmez. Seni görmeye zerre zerre göz eyle beni. Yaratışın olmasa ışık hiçbir yere yetişmez. Sana yanmaya için için köz eyle beni.
0: Ya Hannan,
1: verdiğini severek verirsin. Verdiğine sevinenleri seversin. Verdiğini süsleyerek sunarsın. Verdiğini sevenleri el üstünde tutarsın. Ömrümü gafletle ziyan ettim. Gençliğimi günaha harcadım. Elimde günahlar, elemler, hüzünler kaldı. Pişmanım. Yüküm ağır. Kalbim hasta, yüzüm tutmaz halde sana dönüyorum. Kapına elim boş, iflas etmiş, günaha dalmış olarak geliyorum. Bilirim ki rahmetini en çok muhtaçlara sunarsın. İşte muhtacım, rahmetini istiyorum. Bilirim ki merhametini önce acizlere tattırırsın. Sevaba, iyiliğe acizim. Merhametini istiyorum.
0: Ya garip,
1: sen ki ben kendimde değilken kalbimi elinde tutuyor, kanımı bedenimde dolaştırıyorsun. Şah damarımdan da yakınsın bana. Cemalinle yakın ol bana. Yakınlığınla icabet et bana. İcabetinle muhabbet et bana. Muhabbetinle şefkat et bana. Şefkatinle iltifat et bana. İltifatınla dost ol bana. Dostluğunla sırdaş ol bana.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Çileli başımla yıllarca gezdim. Nice namertlere şiirler yazdım. Günahla kirlenen ömürden bezdim. Bu şiiri armağan ettim Resul'e. Umarım affına olur vesile. Maziyi andıkça artar melalim. Derdimi dökmeye yoktur mecalim. Bu kadar günahla nice olur halim. Giderek bu korku bitirir beni. Asması boynumda kurbanım hani. Günahla tanıştım ilk şaşkınlıkla. Sonra devam etti alışkanlıkla. Gençliğin verdiği o taşkınlıkla neler yaptım neler. Şimdi pişmanım, gönül melul mahzun, ben perişanım. Nimettir bu dünya, servettir ömür. Herkes azını buradan götürür. Ya bu nefsim neyler, ne işler görür? Feda etti, yazık dini dünyaya. Boz koca bir ömür gitti hebaya. Gafiller her değer maddidir derler. Dünya için dini ihmal ederler. Yazık, ahirete müflis giderler. Dini veresiye, dünyayı peşin saymaya kalkarsam bitiktir iş. Benlik zindanında çok çektim çile. Gurur ve riyayı savurdum yele. Arada bir günah işlesem bile peygamberle olan ahdim bozulmaz. Aramızda olan bağlar çözülmez. Biter bu kaygılar, gün olur biter. Adımın Muhammed olması yeter. Adaş adaşının elinden tutar. Haşa, o kapıdan kesmem umudum. Yabancı sayılmam, ben de Mahmud'um. Lütfedip tutmazsan o gün elimden, kime gidip yardım isterim, kimden? Ayağım sürçer de düşersem birden. Seslen dostum o an arkamdan bana. Eyvah sana, yazık sana, vah sana. Gün olur bir olay gelirse başa, kesip ümidini düşme telaşa. Kereminden mahrum eder mi? Haşa. Resul'ün yaktığı meşale sönmez. O kapıyı çalan eli boş dönmez. Fikir çilesiyle hayli yoruldum. Şükür umduğumdan fazlasını buldum. Ne mutlu peygamber şairi oldum. İltica eyledim Resulullah'a. Yoktur eyvallahım bir başka şaha. Rahmet yağdığında bir düşün hele. Açar türlü çiçek kırlarda bile. Şefaat sözcüğü gelince dile. Benim de gönlümde açar çiçekler. Bir gariptir. Senden şefaat bekler. Şiir ile Züheyr övmüş heremi. Kralın şaire bolmuş keremi. Acep Rabbim bize ödül veremi. Bir onun lütfundan dilerim rahmet. Allahümme salli ala

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşeri Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı Rahman zilline uçacağım.

Kimin baş harflerinde kimliğim. Sana zorsa bırak yanayım, kolaysa esirgeme. Bağışlamanı dilerim, bağışlamanı dilerim.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: De çok uzaklardayız ama sen gönlümüzdesin, kalbimizdesin. Ah ne gelir elden, kavuşmak mümkün mü sana? Seni çok seviyoruz, bizleri unutma ya Resulallah. Bizleri bırakma ya Resulallah, ey sevgili, ey
1: gönlümüzden sevgili. Gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
7: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü'nü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgili Yavuslat'ın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgili Yavuslat'ın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi, Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın, Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Matat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu: "Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun?" diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, "Eğer iman edersen bana ne var?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "İman üzerine şehit olursan cennet var." buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu: "Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim?" diyordu. Allah'ın Resulü, "Evet." buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur.

0: son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman ederek İslam'a gönül veren müminler, müşriklerin akıl almaz işkencelerine rağmen "Rabbim Allah'tır, hüküm ancak O'nundur" diye haykırıyordu.
1: Kimi Hazreti Habbab misali kırbaçlanıyor, kimi Hazreti Bilal gibi kızgın çöl kumlarında taşların altında eziliyor, kimi de Hazreti Sümeyye gibi mızraklanarak şehit ediliyor. Ancak onlar gene Allah diyordu.
0: Bütün suçları "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah" demek olan müminlerin çektiği sıkıntı karşısında Efendimiz üzülüyor ve devamlı dua ediyordu. İlk nefesinde ve son nefesinde "Ümmeti, ümmeti" diyen bu büyük insan üzülmesinde kim üzülsün? Ve işkencelerin, zulmün dayanılmaz bir hal aldığı sırada emir geliyor: "Medine'ye hicret edin."
1: Ve 622 yılı Mekkeli muhacir müminlerin hicretine sahne oluyordu.
0: Doğup büyüdüğü, yiyip içtiği beldeyi arkasında acı tatlı çeşitli hatıralarla terk etmek zorunda bırakılıyordu müminler. Ve bu şerefli insanlar tüm mallarını, servetlerini ve şöhretlerini Allah için terk ediyor, Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmak için hicret ediyorlardı.
1: Sonunda Allah-u Teala Resulü ve sadık dostu Ebu Bekir'e de hicret izni veriyordu. Onun Medine'ye ulaşmasını engellemek isteyen müşrikler buna muvaffak olamıyordu. Çünkü kadiri mutlak olan Cenab-ı Hak Habibini ve mağara arkadaşını küçük bir güvercin ve zayıf bir örümcekle müşriklerin şerrinden koruyordu.
0: Kızgın çölü 12 günde kat eden yüce Resul ve sadık dostu sonunda ulaşıyordu Medine'nin dışındaki Veda tepelerine. Günlerdir Resulullah'a kavuşmak ümidiyle yanıp tutuşan Medineli müminler "Geliyorlar, geliyorlar" müjdesini duyunca dökülüyordu yollara. Çalkalanıyordu gökler ve yaşlısıyla genciyle sevinç gözyaşları döküyordu Medineli müminler. Karanlık geceleri aydınlatan parlak bir dolunaya benzettikleri yüce Resulü karşılarken sevinç ve şükür ifadesi olarak terennüm ettikleri mısralarda şöyle diyordu Medineli müminler:
1: "Dolunay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bizlere Allah'a davetinden. Ey bize içimizden gönderilen elçi, sen itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin de Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin."
0: Cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya emdik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana: "Söyle ehli İslam'a, zillet yakışmaz asla Muhammed'e tabi olana."
1: " asla vaadimizden dönmemek ve doğruluktan ayrılmamak üzere yemin ettik. Söz verdik hep birden. Şahit ol ki ey esenlik yıldızı, ateşler içindeyim sevgin ve hasretinden.
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Efendim, büyük Muharrem hürmetine Şah Hüseyin Kerbela'dan bir merseye okuyacağız. Hüseyin Zebirci tarafından

Teşneler bu gece kan ile galtan oldu bu gece.

Ağladı ruhu Zehra, ki ciğer paresi mevdur perişan olmuş.

Bir zaman duş-i Muhammed'de gezerdi o vücut, ruh-i gülbuyini koklardı Cenab-ı Mahmud.

Yusnut'u preşkeri adaya o şah-ı mazlum dedi ey dinini dünyaya veren kavm-u zalum daha dün terk etti cihan ah daha dün terk-i cihan.

ettiniz validizi canımı evvelce şehit, bana mı şimdi?

mı? Şimdi acap nöbeti isyan oldu. Gerçi bir nefsim için arzda tehenya.

0: Ah kim teşne ciğer yavrularımdan geçmem. Bakınız güllerimin lebleri atşan oldu. Aman ya evladı hayder.
1: Bu zengi lebi zehra.

Hubb-ı Rahman gibidir Ali Muhammed, hevesi sabit ol, emri muhabbette bırak pişüpesi, hanedan-ı nebevi uğruna can ver şemsi. Ki bize irs-i nebi gayret-i Kur'an oldu.

Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

kollayamadığım, sürekli kolluyorum ardından sokakları, kaşları bu kentin gururu gibi. Güneş ıssız, ay karanlık, hayatım suya mahkum olan bir ebru gibi. Gözlerimi çoğaltıyor her sabah, ücra köşelere bırakıyorum. Sanki gölgelere karışan o kız, ruhumu koyarak bu ilde yalnız, görünmeden, sır vermeden kimseye, gidiyor bilinmez bir harabeye. Bana bıraktığı buruk bir acı, bir de hayallerin solgun ağacı. Her köşede hüsran dolu bir bakış, her umudun civarında bir yokuş. Paslı bir gülücük bile vuruyor kalbimi en ince sonbaharından. Bir de bakıyorum kentin yüzünde yalnızca o kızın altın saçları. Binalarda o kız, yollarda o kız. Ondan uzak olan her şey anlamsız. Sonra yine zindan oluyor dünya. Bu nasıl işkence, bu nasıl rüya? O mu yok? Bilmem ki ben mi hastayım? Gece gündüz perişanım, yastayım. Tırmanamıyorum cefada.

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyi versin. Mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akarsular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene rağm. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Kahhar Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlamaya çalışacağız. El-Kahhar, yenilmeyen, yegane galip olan, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. En'am suresi, O kullarının üstünde tam hakimdir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunu yani bizleri yaratan, ona ruhen ve bedenen en mükemmel şekli veren, takdir ettiği belli bir ömür süresince yaşatan ve sonra da öldürerek kendi katına alacak olan Allah Celle Celaluhu, kulunun kendisini tanıması ve kulluğunu tam anlamıyla yapabilmesi için Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberler ve kitaplar göndermiş, insanlara, kullarına mesajını ulaştırmıştır. Yüce Rabbimizin son kitabı ve bozulmamış tek vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümünü geçmiş milletlerin haberleri oluşturur. Böylece vahyin muhatabı olan Habib-i Kibriyasını teselli eder Yüce Rabbimiz ve ona şöyle der: Üzülme Habibim, senden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanladılar. Üzüldüler hepsi de, ama sen onları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Onları sadece korkutmak ve haber vermek için gönderildin. Vahyin son muhatabı olan biz ahir zaman ümmetine de geçmiş nesillerin akıbetlerini bildirerek ders almamızı ve hakkında şüphe olmayan gün gelmeden önce amellerimizi düzelterek kulluk bilinci içinde yaşamamızı diler. O Kahhardır Celle Celaluhu. Kendisine inanmayıp ayetlerinden yüz çevirenleri Kahhar ismiyle cezalandırandır o. Hazreti Musa ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarıp Firavun ve taraftarlarını suda boğan, suda gark eden, nesillerini kesen ve onların dünyada bıraktıkları zenginliklere kendisine inananları mirasçı kılandır o. Duhan suresi, gök ve yer onların üzerine ağlamadı, onlara mühlet de verilmedi. Bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı, sayısız zalimleri de ağırladı. Dünya o müstekbir, acımasız, vahye yüz çevirmiş insanların azgınlıkları ile kirlenmeye başladıkça, Yüce Allah'ın Kahhar ismi imdada yetişir ve dünyayı o zalimlerden temizleyerek yeniden yaşanır hale getirir. Tarih, Kahhar ismi celilinin tecellilerini gösteren örneklerle doludur. 950 yıl
irşat vazifesini sürdüren Hazreti Nuh aleyhisselam ile alay eden kavminin anlatıldığı Nuh suresinde Hazreti Nuh'un halini Rabbine arz edişi şöyle anlatılır. Nuh suresi. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını artırdı. Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ve Yüce Rabbimizin Kahhar ismi Nuh tufanı şeklinde zuhur etti ve tecelli etti. Gökler ve yerler Allah Celle Celaluhu'nun emriyle tüm sularını boşalttı ve tufan gerçekleşti. El Kahhar'dır o, 950 yıllık irşada cevap vermeyen, yüce bir peygamber ile alay eden, ona tuzaklar kuran, insanları putlara tapmaya davet edenler için Kahhar ismiyle mukabelede bulunan kainatın sultanıdır o. Cenneti lütfuyla, cehennemi kahrıyla yaratandır o. Şu kısacık ömrümüzde ne ibret verici olaylarla karşılaşırız. Nice insanlar görürüz. Suçludur, katildir. Ama insanların kendi elleriyle kurdukları düzendeki bozukluklar ve boşluklar sayesinde ceza görmezler de, bir de üstüne üstlük ellerini kollarını sallayarak gezerler toplum içinde. Yani zalim zulmünde, mazlum zilletinde bu dünyadan göçüp gider. Paranın put olduğu ortamlarda bu kimselerin zorbalıklarıyla insanları tesirsiz kıldıklarına şahit oluruz. Ve o zaman içimizden, iyi ki cehennemi yarattın Allah'ım, iyi ki mizan kurulacak ve herkes tüm yaptıklarından hesaba çekilecek deriz. Yani cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değildir. Yeryüzünde öyle zalimane hadiseler ve olaylar yaşanıyor ki zalimler için yaşasın cehennem hakikati o insanlara, mazlumlara şifa ve deva gibi gelmekte. Dünyada yaşadığımız pek çok olayı onun Kahhar ismine havale eder ve iyi ki varsın Allah'ım diye serinleriz imanlarımızla. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bütün eksikliklerimize, asr-ı saadetten kopukluğumuza rağmen isyanlarımızın cezasını diğer ümmetler gibi helak olunarak çekmeyeceğimizin müjdesiyle müjdelenmişiz. Yani ümmeti Muhammed kökten helak olma musibetinden beridir. Efendiler Efendisi'nin duası kabul edilmiştir. Ama bize düşen Rabbimizin Kahhar ismindeki kudretini bilmek, ona kullukta kusur etmemektir. Bize düşen onu tek bilip hayatımızı, inançlarımızı şirkten temizlemektir. Ra'd suresi. De ki,
göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratılış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir. Kahredicidir. Kahır edicidir. Ey kahhar olan Rabbim, sana inanıyor ve sana iman ediyoruz. Bu inancımızla kahhar ismine iltica ediyor, sığınıyor ve sana bu isminin tecellileriyle yaşamımıza şekil vermen için dua ediyoruz. Yeryüzündeki azgın şakileri kahhar isminle helak ettiğin gibi benim ruh ve beden ülkemin azılı şakisi olan nefsimi, yıllardır başımın belası olan şeytanımı kahhar isminle kahreyle Rabbim. Nazargahın olan kalbimi perişan eden Rabbani tecellileri almamı engelleyen masivadan kahhar isminle kurtar beni. Ufkumu saran karanlıkları ve zulmeti kahhar isminle kaldırıp ruh dünyamı aydınlıklara gark et. Sen yüceler yücesi Rabbim, sen dilersen kalbimizi zatının nurlarını alacak şekilde temizler, nefsimizin ıslahını kolaylaştırır, aklımızın miracımıza erdirirsin. Sana inanıyor ve isimlerinle sana dua ediyoruz. Rabbimiz bizi bize bırakma. Rabbimiz son nefesimize dek, sana varıncaya dek bizi bize bırakma. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Kahhar ismi celilini okumaya ve anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

levhada mahzun küfi, ruhumda buz yangını, söyle bu ne hal sufi, söyle, söyle bu ne hal sufi.

Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ersen erdiğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanını sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismi müerler. Ağı oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

daima ve ebediyen, bütün mahlukatın en hayırlısı olan Habibine salat ve selam eyle.

O, şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki, onun şefaati, insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdada

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin

müşterisi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Yıllar evvelidi düşüp yollara, aramıştık seni İmam Hatibim. Sen bir destan oldun, düştün dillere, sinemde ateşsin İmam Hatibim. Senin yokluğunda boştu minberler, bağ bozumu diye sustu bülbüller, zemheri ayında aç.

Kaç yıllara doğan gün oldun, katılaşmış kalpte yanan mum oldun, geleceğe ait ümidim oldun, bizlere muştusun İmam Hatibim.

sen ki kurtuluşsun İmam Hatibim. Sen ki bizim için cansın, canansın. Elinde meşalen daima yansın. Sen ki bize ilim hem de irfansın. Yarama devasın İmam Hatibim.

0: Gönlünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
1: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında bugün de sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 28. mektup 3. mesele 3. noktadayız. Hatırlayacağınız gibi bir önceki programımızda birinci ve ikinci noktaları okumuştuk. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin iman hakikatlerinden bir meselenin hakikatinin ortaya çıkması binlerce manevi zevklere ve kerametlere tercih ederim sözünü okumuştuk. Üçüncü noktadan konumuza devam ediyoruz. Bundan 30 sene evvel eski Said'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El mevtu hakkun kaziyesini düşündü. Ölüm haktır. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi. Bir yol aradı. Bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif, çeşit çeşit. Tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan Şeyh-i Geylani radıyallahu anh'ın Fütuhul Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Fütuhul Gayb isimli kitabı aldı ve hastalıklarına manevi deva olması ümidiyle bir yerini açtı. Tefeülde açtığı yerde şu çıktı. Ente fi daril hikmeti fadlub tabiben yudavi kalbek. Sen darul hikmettesin, kalbini tedavi edecek bir doktor ara. Aciptir ki o vakit ben Darul Hikmetil İslamiye azasıydım. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekim idim. Halbuki en ziyade hasta bendim. Hasta evvela kendine bakmalı, sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh Abdülkadir Geylani radıyallahu anh bana der ki, sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara. Ben dedim, sen tabibim ol. Tuttum, kendimi ona muhatap addederek, o kitabı, Fütuhul Gayb isimli kitabı, bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyat-ı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum, bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı şifakârhaneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim
çok istifaza ettim. Değerli kardeşlerim, burada şunu ifade etmek gerekiyor. Bir kitabı okumakla bitirmek farklı şeydir. Bir kitabı okumak, kitabın rengine boyanmak ve o kitaptaki prensiplere göre yaşantımızı şekillendirmek demektir. Yoksa bir takım kitap bitirme hastalarının söylediği gibi ben şu kadar kitap bitirdim, şu kadar kitap bitirdim deyip İslam'ın farzlarını bile yerine getirmeyen zavallı insanlar gibi kitap bitirmek marifet değil, kitabı okumak ve okunan kitapla da hayatımızı düzenlemek önemlidir. Bakınız, Bediüzzaman Hazretleri gibi bir dahi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi bir zatın kitabını kendisine ona muhatap ederek okumaya çalışıyor. Yarısına kadar ancak okuyabiliyor, bırakıyor, daha sonra şifa buluyor, manevi bir ameliyat oluyor adeta bu hakikatler onun için. Şifa bulduktan sonra tekrar okuyor ve çok istifade ediyor. Sonra İmam-ı Rabbani'nin radıyallahu anh mektubat kitabını gördüm, elime aldım. Halis bir tefeül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Fesubhanallah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski Said'in bir lakabı Bediüzzaman idi. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman-ı Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş meşhur zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi kendime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında mısırrane, ısrarlı bir şekilde şunu tavsiye ediyor. Tevhid-i kıble et. Yani birini üstad tut, arkasından git, başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi benim istidadıma ve ahval-i ruhiyeme muvafık, uygun gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin markasından gideyim? Tahayyürde kaldım, hayrette kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler, özellikler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların, yani kişiyi Allah'a götüren yolların başı ve bu cetvellerin, bu su kaynaklarının menbaı, en baş kaynağı ve şu seyyarelerin, yani her bir mürşit, her bir alim bir yıldız gibi, şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşit de ve en mukaddes üstad da odur, Kur'an'dır dedim, ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşid-i hakikinin âb-ı hayat hükmündeki feyzini mahs edip alamıyor. Fakat ehli kalp
ve sahibi halin derecatına göre o feyzi, o ab-ı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, akli ilmi meseleler değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir. Yani Risale-i Nur'daki Kur'an hakikatleri hem akla, hem ruha, hem hale hitap eden imani meselelerdir. Ve pek yüksek ve kıymetdar marifi ilahiye hükmündedirler.

Dördüncü nokta, sahabelerden ve tabi'in ve tebe-i tabi'inden sahabe, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla görüşen, sohbet eden, tabi'in sahabeden sonra gelen ve sahabeyi görüp sohbet eden, tebe-i tabi'in ise sahabeyi görüp sohbet edenlerle görüşen nesle deniyor. En yüksek mertebeli velayet-i kübra sahibi olan zatlar, nefsi Kur'an'dan, Kur'an'ın bizzat kendisinden, bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kafi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki, her vakit Kur'an-ı Hakim hakikatleri ifade ettiği gibi, velayet-i kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'e direkt olarak mürşit kabul edebilir, Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerine göre irşat olunabilir ve Kur'an'dan akan feyizden istifade ederek velilerin almış olduğu feyiz ve bereketlere de ulaşabilir. Çünkü tabi'in ve tebe-i tabi'inden mühim zatlar bunu bu makama erişmişler, direkt Kur'an'dan istifade etmişler. Evet, zahirden hakikate geçmek iki suretledir. Biri, tarikat berzahına girip, seyr-i suluk ile kat-ı meratip ederek hakikate geçmektir. Yani bir insan tarikat deryasına girer, efendim, o tarikat deryasında manevi duygularıyla bir seyir ve bir yükselme trendine girer ve oradan da mesafeleri geçerek hakikate ulaşır. İkinci suret, doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan, hiç tarikata girmeksizin lütfu ilahi ile hakikate geçmektir ki sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik, kısa yol şudur. Demek hakaiki Kur'aniyeden teraşuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler o hassaya malik olabilirler ve maliktirler. Yani Risale-i Nur külliyatı vesilesiyle tarikata girmeksizin Kur'an hakikatlerine ulaşmak, hakikate erişmek mümkündür. Sahabe ve tabiinin ulaştığı ve aldığı feyiz ve bereketleri almak mümkündür değerli kardeşlerim. Beşinci nokta, beş cüz'i misal ile göstereceğiz ki sözler, yani Risale-i Nur, talimi hakaik ettikleri gibi irşat vazifesini de görüyorlar. Birinci misal, ben kendim 10 değil, 100 değil, binler defa müteaddit tecrübatımla kanaatim gelmiş ki sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Evet, sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hakeza. Hatta dünyevi işlerimde keramet sahibi bir şeyhin, bir müridi nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor, ben de Kur'an-ı Hakim'in kerametli esrarından, kerametli sırlarından o hacatımı beklerken ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüz'iyattan iki küçük misal. Biri, 16. mektupta
izahı ve tafsili geçen Süleyman isminde bir misafirime katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. Yani Allah Celle Celaluhu kendi davasına hizmet edenlerin adeta rızıklarını gökten gaybi bir tarzda gönderiyor değerli kardeşlerim. İkinci misal, gayet küçük ve latif. Bugünlerde vaki olan meseleyi söyleyeceğim şöyle ki, fecirden evvel hatırıma geldi ki, bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim, onu görseydim, kalbindeki dağdağayı izale etseydim. Aynı dakikada Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lazım idi. Keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum, baktım aynı zat o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim, senin elindeki nedir? Dedi, bilmiyorum. Kapının önünde Nis'ten gelmiş diye birisi bana verdi, ben de size getirdim. Fesubhanallah dedim. Böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün Nis'ten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen elbette Kur'an-ı Hakim'in himmetidir diyerek elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini 5 paraya almam. Öyleyse dünyanın minnetini 5 paraya almam. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi, yani gizli bir arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini 5 paraya almam. Evet değerli kardeşlerim, inşallah bu konumuza bir sonraki programımızda inşallah devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda ikinci misal başlığıyla buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kroz, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan küheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı. Akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk. Müslümanlar uyanın. Eller dizlere, vur kalk. Yumruklar dizlere, vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur. Deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek. Yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin. Kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı. Gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman, bir hayat ki haşa, korkmadan yaradandan, ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları, ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Sen dinç zaman, işte kuluçkan, bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim, göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök, o evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

olduğum gibi kim görebilir beni? Ne rengim var benim, ne nişanım. Benim de bildiğim sırlar var diyeceksin ama hem o sırlarım ben, hem o sırları saklayan. Bu gönül ne vakit durulacak bilmem. Ama şu anda hiç kımıldamadan duran da benim, yürüyüp giden de ben. Ben bir denizim, kendi varlığı içinde taşan, uçsuz bucaksız, alabildiğine geniş, kıyısız, hür bir deniz.

Amma yaptın dedi. O da ne demek? Şu gördüklerin hep benim. Yoksa dedim sen o musun? Hey kendine gel. Sus dedi. Benim ne olduğum dile gelmez. Öyleyse dedim, işte sana dilsiz dudaksız konuşan biri. Yoklukta ayaksız yürümedeyim, gökteki ay gibi. İşte sana elsiz ayaksız durmadan koşan biri. Böyle koşup durmak dedi bir ses. Seninle ne gerek? Bak bana, apaçık ortadayım da gene gizliyim. Sen beni gör asıl, beni. Eşi bulunmaz bir gizli maden olmuşum. Eşi bulunmaz bir deniz olmuşum ben. Tebrizli Şems'i gördüm göreli.

mavi gülüm, gül çiçeğim. İçime hasretin düştü, yoluna sabahlar. İçten haykırışlarımla, içten yakarışlarımla, kanatırım yüreğimi sevginle, mavi gülüm.

Ben yürürem yane yane, aşk boyadı beni kahane. Ne akılem ne divane, gel gör beni aşk eyledi. Gah eserem yeller gibi, gah tozaram yollar gibi, gah akaram seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli ciğerem dağlarım, şeyhim anuban ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağladım güldür beni, gel gör beni aşk lehlet. Mecnun oluban yürürem, ol yari düşte görürem. Uyanıp melül oluram, gel gör beni aşk leyleti. Miskin Yunus biçareyim, baştan aşağı yârim. Dost elinden avarıyım, gel gör beni aşk leyleti.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Mü'min 7-12. Meleklerin ve cehennemliklerin duası. Allah'ın kudret tahtının bilgisini içlerinde taşıyanlar ve ona yakın olanlar Rablerinin sınırsız ihtişamını hamd ile yüceltirler, ona iman ederler ve öteki müminler için bağışlanma dilerler.
1: Rabbimiz, sen her şeyi ilmin ve rahmetinle kuşatırsın. Tevbe edip yoluna uyanları bağışla ve yakıcı ateşin azabından onları koru. Rabbimiz, onları ve atalarından, eşlerinden ve çocuklarından dürüst ve erdemli olanları vaat ettiğin sonsuz esenlik bahçelerine koy. Şüphesiz kudret ve hikmet sahibi olan sensin ve onları kötü fiiller işlemekten koru. O hesap günü kötü fiillerin lekesinden kimi korursan onu rahmetinle onurlandırmış olursun. Bu büyük bir kurtuluştur.
0: Hakikati inkara şartlanmış olanlara gelince o gün bir ses onlara şöyle diyecektir: İmana çağrıldığınız halde hakikati inkara devam ettiğiniz zaman Allah'ın size karşı öfkesi sizin kendinize karşı duyduğunuz şu anki öfkenizden daha büyüktür. Bunun üzerine şöyle feryat edecekler:
1: Ey Rabbimiz, sen bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Peki günahlarımızı itiraf ettiğimiz şu anda bu ikinci ölümden bir kurtuluş yolu yok mudur?
0: Ve onlara şöyle denilecektir: Bu başınıza geldi. Çünkü tek Allah'a her çağrıldığınızda bu hakikati inkar ettiniz. Ama ona ortak koşulunca hemen inandınız. Artık hüküm büyük ve yüce Allah'ındır.

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: "Sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır."

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, İslam ordusu Hayber kalelerinin önünde. Arap Yarımadası'nın şer üssü olan Hayber Yahudilerini ablukaya almış konumdalar. Ok atışları sabah başlıyor, akşama kadar sürüyordu. Ama bir ilerleme gerçekleşmiyordu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam her gün Matat Kalesi için yeni bir komutan tayin ediyor, akşama kadar farklı taktikler kullanıyor ama bir mesafe alınamıyordu. Hayber kuşatmasının 6. günüydü. Vakit akşam vaktiydi. Hazreti Ömer Efendimiz bir Yahudi gözcüyü yakalıyor, Resul-i Ekrem Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzuruna getiriyordu. Yahudi gözcüye teminat veriliyordu. Bu teminatın karşılığında Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösterecekti. Teminat, Yahudi'nin kendisine ve çocuklarına dokunulmayacaktı. Yahudi, Matat Kalesi'nin zayıf noktalarını gösteriyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun bir kısmını topluyordu. Yarın yeni bir taktikle savaşılacağını ve yarın sancağı öyle birisine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü'nü sever buyurdu. Orada bulunan İslam erlerinin her birinin kalbinde bir heyecan, bir umut, bir sevinç dalgalandı. Hazreti Ömer Efendimiz, o günkü kadar komutan olmayı hiç istemedim diyordu. Her İslam erinin gönlünde acaba ben seçilebilir miyim umudu vardı. Onların kalplerinde en büyük kaygı Rabbi Rahim'in kendilerini seviyor mu olduğuydu. Onların, o İslam erlerinin bundan daha büyük kaygıları yoktu. Şimdi bir imkan doğuyordu. Yarın birinin güzeller güzeli olduğu ortaya çıkacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulü'nü sever buyuruyordu. Yarın sabah ümmetin içindeki en güzellerden bir güzel belirlenecekti. Yarın onların içinden Rabbine son derece düşkün bir güzel kendini ele verecekti. İçinde bir sır gibi sakladığı en büyük sevgi ortaya çıkacaktı. Yarın Allah'ın Resulüne vurgun olan kalplerden biri kendini ele verecekti. Onun uğrunda anadan vatandan geçenlerden biri ortaya çıkacaktı. Şimdi kalpler, mümin kalpler sabahı nasır etsindi. Şimdi sabah olabilir miydi? Kirpikler kapanır mıydı? Uyku gözleri kuşatabilir miydi? Dört gözle sabahı bekliyorlardı. Sabah namazı vakti olmuştu. Melekler misali saf saf olmuşlardı. Namaz iklimine giriyorlardı. Peygamber Efendimizin diriltici sesi duyuluyordu. Allahu Ekber. Namaz iklimine giriyorlardı. Doyumsuz bir iklimdeydiler. Ruhlarının katmanları açılıyordu. İmanın derin lezzeti bütün varlıklarını sarıyordu. Kalpler ayağa kalkıyor. Kalplerde dalga dalga bulutlar oluşuyor. Bulutlar yağmur yağmur gözlerinden dökülüyordu. Sevgiliye Vuslat'ın sevinç gözyaşlarıydı. Sevgiliye Vuslat'ın heyecan yaşlarıydı. Ona layık kul olamayışın hüzün gözyaşlarıydı. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz kırlarda geziniyordu. Bir yaz günüydü. O ne zaman yalnız kalsa içindeki düğüm açılırdı. İçindeki yara açılırdı. İçindeki bitimsiz derdi açılırdı. Başlardı ağlamaya. İçli içli, için için ağlardı. Kalbindeki büyük dert Rabbine, Rabbi Rahim'ine, Zat-ı Kerim'e, Rahman-ı Rahim'e güzel bir kul olamayışıydı. Hıçkıra hıçkıra ağlardı. Sonra yerden kuru bir çöp alırdı. Rabbim derdi. Rabbim, Ömer'i yaratacağına bir çöp yaratsaydın, Ömer ne sana doğru dürüst kulluk edebiliyor, ne de kullarına bir hayrı dokunabiliyor. Rabbim, Ömer'i yaratacağına kuru bir çöp yaratsaydın, ola ki o insanların bir işine yarardı diyor ve içli içli ağlıyordu. Sabah namazı bitiyordu. Peygamber Efendimiz sancağı alıyordu. Şimdi sancak sahibini bulacaktı. Allah ve Resulünün sevdiklerinden biri bu devlete nail olacaktı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına bakıyordu. Herkeste büyük bir heyecan vardı. Bazıları sanki ismi çağrılıyormuş gibi hemen öne çıkıyor ve ben mi diyordu. Peygamber Efendimiz bu yüksek heyecanı anlıyor ve sükut ediyordu. Belli ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ordusunun içinde gözleriyle birisini arıyordu. Sonra Hazreti Ali Efendimiz'i soruyor. Görünürde Ali Efendimiz yoktu. Gözünden rahatsızdı. Gelemeyecek kadar rahatsızdı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'in getirilmesini istedi. Herkeste umut hala sürüyordu. Ali Efendimiz gözlerinden ileri boyutta rahatsızdı. Haliyle sancağın ona verilmesi mümkün gözükmüyordu. Yoksa seçilen Ali mi oluyordu? Kalplerde savrulmalar yaşanıyordu. Hazreti Ali Efendimiz önünü göremeyecek kadar rahatsızdı. Bu nedenle bir arkadaşının yardımıyla getirildi. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi yanına iyice yaklaştırdı ve sancağı Hazreti Ali Efendimiz'e veriyordu. Hazreti Ali Efendimiz şaşırıyordu. Ya Resulallah, gözlerimden çok rahatsızım. Ayaklarımın bastığı yeri dahi göremiyorum diyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'in gözüne baktı. Mübarek nefesiyle üfledi, sonra dua etti. Hazreti Ali Efendimiz'in rahatsızlığı geçmişti. Peygamber Efendimiz kendi zırhını Hazreti Ali Efendimiz'e giydirdi. Kılıcını verdi ve sancağı al ve ilerle. Allah sana zafer verene kadar onlarla savaş buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz, ya Resulallah, ben neyi gerçekleştirmek için onlarla savaşacağım diye sordu. Çünkü istediği sadece savaşmak ve düşmanı yenmek olmadığını biliyordu. Allah'ın Resulü Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadette bulunmalarına kadar onlarla savaş. Onlar bunları kabul ederse canlarını ve mallarını korumuş olurlar. Kalplerindekinin hesabı ise Allah'a aittir. Vallahi onlardan birisinin senin sayende iman edip Müslüman olması, senin birçok kızıl develeri Allah yolunda sarf etmekten daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz sancağı alıyor ve ilerliyordu. Sancağı Matat Kalesi'nin surlarının dibine dikiyordu. Hemen yanında büyük savaşçı Hazreti Ebu Ducane vardı. Hazreti Ebu Ducane yine başına kırmızı tuğ sarmıştı. Bunun anlamı açıktı. Ölümün üzerine yürümekti. Hazreti Ali Efendimizin çevresinde Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Muhammed bin Mesleme gibi İslam erlerinin öncü yiğitleri vardı. Hazreti Ali Efendimiz savaşı başlatıyordu. Belli ki bugün çetin bir savaş olacaktı. İslam neferinin her biri tek başına bir ordu gibi savaşmaya başladı. Her biri bir kahraman, her biri bir destan yazıyordu. Bir ara Hazreti Ali Efendimizin elindeki kalkanı düşüyordu. Oklar üzerine gelecekti ki orada yere devrilmiş kale kapısını alarak kalkan yapıyordu. Olayın tanıklarından Ebu Rafi anlatıyor. Resulullah Ali'yi gönderdiği zaman ben de Ali'nin yanındaydım. Ali kaleden çıkan Yahudilerle savaştı. Yahudilerden biri şiddetle vurmuştu. Bu vuruşla Ali'nin elinden kalkanı düştü. O da hemen yanında duran bir kapıyı tutup onu kalkan gibi kullanarak uzun süre savaştı. Ancak çarpışmalar bitince onu elinden bıraktı. O gün Hayber'in en güçlü kalesi ele geçirildi. Ali'yi hayretle izleyen Müslümanlardan bazıları hemen koşup yere bıraktığı kapıya baktılar. Gözlerine inanamıyorlardı. Ali kocaman bir kapıyı kalkan olarak kullanmıştı. Kapının ağırlığını anlamak istediler. Birkaçı birden tutup kaldırmaya çalıştı, fakat kaldırmakta çok zorlandılar. Hayber'in en zorlu kalesi düşüyordu. Müminler büyük bir sevinç yaşıyorlardı. Artık ufuklarda zafer gözüküyordu. Müminlerin canına can geliyordu. Şimdi sıra küçük kalelere gelmişti. Bir bir o kalelerin de düşürülmesi vardı. Her bir kale kolay kolay düşmüyordu. Günlerce uğraştırıyordu, zorluyordu. Yoruluyorlardı ama Müslümanlarda yılgınlığın eseri yoktu. Bu arada ilginç olaylar yaşanıyordu. Bir köle bir yol bulup kaçıyordu. Müslümanlara ulaşıyordu. Yahudilerden kendini kurtarıyordu. Bu köle siyah tenli, görünüşü güzel olmayan bir köleydi. Peygamber Efendimizin huzuruna geliyor ve soruyordu: "Sen insanlara ne söylüyor, onların neleri kabul etmelerini istiyorsun?" diyordu. Peygamber Efendimiz köleye İslam'ı anlatıyor ve İslam'la şereflenmesini teklif ediyordu. Köle, "Eğer iman edersen bana ne var?" diyordu. Peygamber Efendimiz, "İman üzerine şehit olursan cennet var." buyuruyordu. Köle tam tatmin olmak için tekrar soruyordu: "Ben kara, çirkin bir köleyim. Eğer savaşır ve şehit olursam cennete girebilir miyim?" diyordu. Allah'ın Resulü, "Evet." buyuruyordu. Köle hemen bir kılıç alıyor ve İslam erlerinin arasına katılıyordu. Ama az sonra kaleden atılan bir taş köleye isabet ediyor ve köle yere yıkılıp şehit düşüyordu. Kölenin iman etmesiyle ölmesi bir namaz vakti arasında gerçekleşiyordu. Köle henüz bir vakit namaz bile kılma imkanına kavuşamamıştı. Hiç namaz kılmak nasip olmadan ebedi aleme yürümüştü. Kölenin cesedini Resulullah'a getirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz önce iman etmiş kara çirkin adama baktı ve gülümsedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gül yüzünü bir sevinç dalgası kuşattı. Peygamber Efendimizin bu yüksek sevincine tanık olan şerefli arkadaşları sormaktan kendilerini alamadılar. Peygamber Efendimiz o siyahi kölenin cenneti hak ettiğini beyan buyurdu. Şehadet iklimi İslam erlerini kuşatmaya başladı. Her biri kara tenli bu güzel mümine gıptayla bakıyorlardı. Hayatı Allah için yaşamanın güzelliğini terennüm ediyorlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

zeyhnameleri buruşturdum. Askıdadır. Hint kumaşı değil koruyan soğuktan beni. Afrika çölünde soğutulmuş da değilim. Bakır işlemeli alın yazısıyım insanlığın. Derbeder yalnızlığımdır kapında nöbet. İkinci sesiyim aşk yağmurlarının. Himmet salasına işaret buyur. Seke seke kapındayım sultanım. Dil yakan ovasında yeter şüphelerim. Yeter takıldığı bulutlarıma müfrezenin. Sendeledim depreminde yüreğimin. Yunus çadırında ikindi söyleşileri. Sığındım güneşine Mevlana'nın. Yıkanmak lütuf sayılır göz ummanında. Sıra sıra serviler ve ant içen zeytin. Dağlarımın süsü leylak esintin. Burcu burcu kokundayım sultanım. Ne var uzağında barınacak aşkın? Değer mi zaman öyküsüne yaprakların? Çiselenir de sanırsın kırağı yaz yağmurudur. Kar düşer de beyaz örtüsü dağların. Yalancı sabah, aydınlık müjdeler yalnız. Asırlara bağlıdır hilkati insanlığın. Sonsuzluk kayda alınır alnında insanlığın. Sırrı ezel ve ebed olduğundan dolmaktır. Bütün varlığımla yapındayım sultanım. Diriliş, ölüm öncesi onda var olmaktır. Var olmak, ölüm sonrası onda dirilmektir. İçinizden biriyim ve ölümlüyüm demiştin. Bende ölüm, korkuları sindiren bakıştır. Dakikalara yazılı bilinmez nakıştır. Sana ayarlanmışım, sağa sola çarpsam da tapundayım sultanım.

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet, tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet, şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet, Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet, Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet, İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Gidecek istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum babanı dime tokada, dayın Işıkka'da, ağabeylerini Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın, sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebba'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? İlaller, ben tutan bir günler nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet. Unutma, hepsi sana emanet.

0: gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı.

Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini, kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söylemem anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa, unutmadan. Öğretmen, yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok anne.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Hakiki manada tevekkül, Allah'tan başkasından korkmamak, ondan başkasına güvenmemektir. Fudayl bin İyaz, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indi mi perde ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesi. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedim. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan. Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal.

Sorarsan bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim kimselerden ihsan dileme, bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin, derdinle haldaş ol, derman dileme.

Necef çöllerinde küçük ayak izleri. Medine'ye doğru gidiyor ürkekçe. Telaşlanan bir hızla ilerliyor adımlar. Belli ki selamına yetişmek üzeredir bir bulutun. Belli ki uçup giden bir kuşun kanadına tutunmak üzeredir. Küçük ama cesur adımlar, erkekçe. Necef çöllerinde bir çocuk Medine'ye doğru gidiyor. Dilinde sakladığı bir sır var sanki. Ardına bakmadan koşuyor. Dilinde bir ağırlık var. Bunu o da biliyor. Nefes nefese ama sanki hiç yorulmamış gibi. Yüzünde bir tebessümle Medine'ye doğru koşuyor. Oyununu yarım bırakmış. Annesinin avuçlarından bir buğseyle ayrılmış. Sevdanın kentine kanatlanırcasına ayrılmış memleketinden. Küçük ama hızlı adımlarla gidiyor. Necef çöllerinde bir çocuk. Kızgın kumlar üzerinde canı yanarak koşuyor. Buna değen bir şey olmalı. Acısını dindirecek bir sona varmalı gittiği yerde. Kalbini ve dilini sıkı tutuyor. Sanki düşeceklermiş gibi. Umudun sevabıdır diyor. Sevabın kat be katıdır vuslatım. Bir hasretlikten koparak, sanki kızgın tren raylarına sürterek masum bedenini, umudun kentine doğru vuslatına gidiyor. Küçük ama telaşlı adımlarla. Necef çöllerinde bir çocuk, bir yavru serçe, kendini sakınarak kendinden, dilindeki hazine ile koşuyor güneşe doğru. Güneşe doğru ama güneşe aldırmadan, yanan ayaklarına bakmadan, başını göğe kaldırmadan, küçük ama sevdalı adımlarla koşuyor. Düşlerinde babasından aldığı bir müjdeyle düşmüş yollara. Bir insanı tanımak umuduyla, bir insanı, bir cihana sarılabilmek heyecanıyla. Medine'de çocukları seven birilerinin var olduğunu biliyor. Ona beni de sev demeye gidiyor güneşe aldırmadan. Babamın vasiyetidir ey Muhammed, benim de saçımı okşa demeye gidiyor. Küçük ama yetim adımlarla. Necef çöllerinde sevdalı bir çocuk. Dilinde sakladığı sırrıyla gidiyor umudun kentine. Eğer varabilirse Medine'ye, görür görmez boynuna sarılacak. Ey Muhammed, sana geldim. Necef'in kızgın kumlarında yana yana geldim. Babamı gördüm düşümde.

0: ben yokum diye kendini yetim hissetme dedi. Medine'de yetimlerin babası var dedi. Onlara tebessümüyle can veren bir Muhammed var. O herkesin sevgilisidir. Git dedi. Necef çöllerinde sessiz bir rüzgar. İzi kaybolmuş. Küçük ama sevdalı adımların. Belli ki kapısından döndürmüyor hiçbir yetimi. Nice asırlar geçti sensizlikle. Bir an bile terk etmedik seni. Ne olur ya Resulallah, o yetim çocuk gibi himayene al ümmetini.
1: Kaç asır geçti bilmem kaç asır, Necef çölleri

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan hadis-i şerifleri okumaya devam ediyoruz. Allah-u Teala okuduklarımızı anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Bu hadis-i şerifleri güzel bir şekilde anlayıp, kavrayıp, amel ettikten sonra da diğer insanlara tebliğ etmeyi, diğer insanlara da aktarmayı bizlere nasip eylesin ki Peygamberimiz bu tavsiyede de bulunuyor. Ne yapıyor? Bu söylediklerimi burada olan kimseler olmayanlara söylesin diyor, aktarsın diyor. Ve hatta bu şekilde aktarma yapanlara, hadis-i şerifi insanlara ulaştıranlara da Peygamberimiz dualarda bulunuyor. Allah onların yüzünü ak etsin şeklinde güzel bir duada da bulunuyor. O duanın içerisine giren kullardan oluruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrûne minessâbikûne ilâ zillillâhi azze ve celle. Siz o öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Önderlerin, öncülerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Nereye? İlâ zillillâhi azze ve celle. Allah azze ve celle'nin gölgesine koşan, onun gölgesine giden kimselerin kimler olduğunu biliyor musunuz? Demek ki insan kıyamet gününde yardıma muhtaç. İnsan kıyamet gününde aciz, sıkıntı içerisinde, ama bir grup insanlar var ki Allah-u Teala'nın gölgesine girecekler. Gölgesine doğru koşacaklar. İşte bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, siz o sabikun olan insanları, yani koşan insanları veya o öncü insanları nereye? Allah'ın gölgesine. O gün hiçbir gölgenin olmayıp sadece Allah'ın gölgesine doğru koşan insanların kimler olduğunu biliyor musunuz? Şimdi sıcak memlekette yaşayanlar bilir veya güneşli olan yerde insanlar bilir. Güneş olduğu zaman insanlar güneşin altında duramaz. Ne yapar? Hemen kendisine bir gölge arar. O güneşin sıcağından kendisini korumak için. Güneşte fazla kalmak ona zarar verir. Bedenine zarar verir, beynine zarar verir. Hatta derler ya, güneş çarptı. Rahatsızlıklar olabilir. Bu nedenle insan hemen ne yapar? Kendisini koruyacak bir gölgelik arar. İşte kıyamet günü de insan bir gölgelik arayacak. Kendisini o güneşin hararetinden korumak için bir gölge arayacak. Ama hiçbir gölge yok. Ne onun evi var, ne bunun dükkanı var, ne bunun diktiği bir ağaç var, ne onun kurduğu bir hayma var, ne onun kurduğu, getirdiği böyle şemsiye var. Hiçbir şey yok. Ancak Rabbul Aleminin gölgesi var. Onun gölgelendireceği yer var. İşte insanlar ne yapacak? O öncüler oraya doğru koşacak. Ama oraya doğru koşabilmek için bazı şeyler lazım. Bazı özellikler lazım. Yani tabilmem için bir vize lazım. Hani siz bir ülkeye girerken ne yapıyorsunuz? Bazı ülkeler diyor vize istiyor, pasaport istiyor, değil mi? O pasaporta vize istiyor. Bunun gibi orada da bazı ameller lazım, bazı şeyler lazım. Neymiş onlar? Çünkü Allah-u Teala bir insanı öncü yapmışsa, önder yapmışsa onun bazı özellikleri var. Biliyorsunuz Vaka suresinde Allah-u Teala önde olanlar o öncülerdir diyor. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ اُولَٰئِكَ الْمُغَرَّبُونَ İşte onlar Allah'a yaklaşmış olanlardır. O öncülerdir, o önde olanlardır ki onlar ne yaparlar diyor? Allah'a yakın olmuşlardır. Ve onlar için de Allah-u Teala ne yapıyor? Naim cennetlerine girin diyor. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 133. ayet-i celilesinde Allah-u Teala Rabbinizin mağfiretine ve genişliği göklerle yer arası kadar olan o cennete koşun diye buyuruyor. Yine biliyorsunuz başka bir ayette, Hadid suresinde Allah-u Teala Rabbiniz tarafından bağışlanmaya ve genişliği yer ile göğün genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte böyle bir hitap. Rabbim bizi onlardan eylesin inşallah. İşte Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de diyor, اَتَدْرُونَ مِنَ السَّابِقُونَ اِلَى ظِلِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ Allah-u Teala'nın Azze ve Celle'nin gölgesine koşacak olanlar kimdir siz biliyor musunuz? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اُوتُ الْحَقَّ قَبِلُوهُ Onlara hakkı verildiği zaman onu kabul ederler, anımsamazlar. Kendi hakları olduğunu bilirler ve o hakka razı olurlar. Burada iki mana var. Bir iş yaparlar. Yaptıkları işte hakları neyse onu alırlar. Ondan fazlasını almazlar. Ve bu hak kendilerine verildiği zaman da memnun olurlar ve onu kabul ederler. Hasetlik etmezler. Veya diğer bir manada Allah-u Teala'nın kendisine neyi vermişse, neyi takdir etmişse ona razı olur. Onu kabul eder, isyan etmez. Bu anlamda var. İki anlamı da güzel. Ve sonra وَاِذَا سُئِلُوهُ بَذَلُوهُ Onlardan bir şey istediği zaman yerine getirirler. Güzel bir şekilde yerine getirirler. Onlardan ne istendi? Allah-u Teala istemişse eğer, öyle mana verirsek, Allah-u Teala ondan ne istemiş? Ben sana bunları helal kıldım, bunları yap. Bunları farz kıldım, bunları yerine getir. Şu kötülükleri ben sana haram kıldım, bunları da yapma. İşte onlardan ne istenmişse, onlar güzel bir şekilde vermişler, kabul etmişler, yerine getirmişler. İşte Allah-u Teala'ya vermiş oldukları sözün arkasında durmuşlar, Rablerini tanımışlar ve ölünceye kadar da Rablerinin emri doğrultusunda hareket etmişler. Bu var. Veya insanlar onlardan bir şey istediği zaman veya insanlar ondan bir sualde bulunduğu zaman, mesela bir insan ihtiyaç sahibi gelmiş birinden, hali vakti yerinde olan bir insandan, işte malını verebilecek olandan ihtiyacını istemiş, işte borç istemiş, yardım istemiş, ne yapıyor? İmkan nispetinde ona yardım ediyor, veriyor. Veya bir insan nasihat istiyor, onu veriyor. Veya bir insan sual soruyor, hakkı soruyor, ne yapıyor? O insanlara hakkı anlatıyor. Bu geniş mana, ne istenmişse güzel olan bir şeyi ve güzellikle de o insanlara verirler. Ve hakemu linnâsi İnsanlar içinde hakem oldukları zaman, hükmettikleri zaman, hakim oldukları zaman da kehukmihim li enfusihim. Kendi nefislerine nasıl kabulleniyorlarsa kendi nefislerine hükmeder gibi hükmederler. Yani öyle iyi davranırlar, hassas davranırlar. Çünkü bir insan kendisi için ne istiyorsa ona göre, hükmettiğine göre ne kadar yüce bir davranış. Diğer insanlara da aynı şekilde hükmederler diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki işte diyor sabikun, önde olanlar o öncülerdir ki onlar ne olur? Gözde insanlardır. Şu vasıfları taşıyan insanlar nedir? Gözde insanlardır. Camiye ilkin giderler. Hayrı önce yaparlar. Herkes yokken ben varım derler. İslam'a hizmet ederler. İslam davasına hizmet ederler. İman noktasında Hazreti Ebubekir gibi ilk önce davranırlar. Her noktada en öne geçerler ki sabigun olabilmek, öncü olabilmenin önemi budur. Ve Allah yolunda mücadele ederken ilk öne onlar çıkarlar. İşte Allah-u Teala'nın emrettiği her iyilikte ön safa geçerler ve öncü onlardır. Nehyettiklerinden de hemen kaçınırlar. İşte o şekilde de öncü olurlar. Allah-u Teala bizleri o öncülerden eylesin. Yani hayra koşarsa ahirette de şerefe koşanlardan olur. Çünkü bir şey vardır, bir kural vardır İslam hukukunda. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amel cinsindendir. Yani hayra koşarsa dünyada, Allah-u Teala'nın emrine, önceliğine koşarsa, bu vasıfları taşırsa o zaman da ne olur? Ahirette de şerefe koşanlardan olur. Ve ne yaparsan da karşında onu bulursun. İyilikle gidersen Allah'ın huzuruna o iyiliği bulursun. Hatta kat kat misliyle bulursun. Ama günah da işlemişsen o günahla Rabbül Alemin huzuruna çıkarsın. Onun için Allah-u Teala ne diyor? İşte onlar öncülerdir diyor. Ve Peygamberimiz öncüleri sayıyor. Ve ne yaparsan onu bulursun. Allah-u Teala iyilik yapmayı ve karşılığında da iyilik bulmayı bizlere nasip eylesin. Diğer hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ رُبُوَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Siz cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olmaz mısınız? Yeter ki biz cennete girelim değil mi? Dörtte biri olmaya razı olmaz mıyız? Allah Resulü böyle buyuruyor. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُ ثُلُسَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennet ehlinin üçte biri olmayı istemez misiniz? Razı olmaz mısınız? Ve tekrar devam ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. اَتَرْضَوْنَ اَنْ تَكُونُوا شَطْرَ اَهْلِ الْجَنَّةِ Cennet ehlinin yarısı olmayı istemez misiniz? Ona razı olmaz mısınız? اِنَّ الْجَنَّةَ muhakkak cennet la يَدْخُلُهَا giremez. Muhakkak ki kimse cennete giremez. Ancak kim girebilir? İlla nefsün müslimetün. Müslüman olan kimse cennete girer. Demek ki cennetin anahtarı Müslüman olabilmek, şehadet kelimesini bütünüyle söyleyebilmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü demek suretiyle bunu bir bütün halinde söylemek ve kabul etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek. Müslüman olmak, emredilenleri yapmak, emredilenlere inanmak, Kur'an'a inanmak, sünnete inanmak, Allah'ın yasakladıklarını kabul etmek ve onlardan kaçınmak, Allah'ın helallerini kabul edip onları işlemek. İşte nedir? Ancak Müslüman olan kimse cennete girecek. Allah bizi imandan ayırmasın, Kur'an'dan ayırmasın. Allah bizi imansız göçmekten muhafaza buyursun. İşte bu nedenle cennete ancak Müslüman nefis girecek. Müslüman olan girecek. وَمَا أَنْتُمْ فِي الشِّرْكِ Siz o müşrikler içerisinde, o şirklerin içerisinde illa كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ Siz diyor, o şirk koşanların içerisinde siyah bir öküz düşünün, onun üzerindeki beyaz kıllar kadar olacaksınız. Siyah bir öküzün üzerinde beyaz az olur. Bütün öküzün vücuduna şöyle baktığınız zaman sayınız az olacak. Allah muhafaza buyursun ya Rabbi. Şirk koşmaktan Rabbim bizi koru. Bizi müşrik olmaktan koru ya Rabbi. Seni tanıyan, senin peygamberini tanıyan, senin dinini tanıyan, senin Kur'an'ı tanıyan, senin gönderdiğin dini, şeriatı tanıyanlardan bizi eyle ya Rabbi. Bizi şirkten, müşrikten koru ya Rabbi. Bu kadar tehlike. Yani iman edenler, Müslüman olanlar o kadar az. Siyah bir öküzün üzerindeki beyaz kadar. Düşünün. Allah'ım bizi koru ya Rabbi. Bizi o beyazlardan eyle ya Rabbi. اَوْ كَشِّعْرَةِ السَّوْدَاءِ ف۪ي جِلْدِ السَّوْرِ الْاَحْمَرِ Veya kırmızı bir öküzün, derisi kırmızı olan bir öküzün üzerindeki siyah tüyler kadar olacaksınız. Bu kadar böyle bize bir uyarıda bulunuyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü bu ne demek istiyor? Aman ha dikkat edin. Cennete girecek insanların sayısı az, cehenneme gidecek olanların sayısı çok. Müşrik olmayın, şirke düşmeyin. Şirk ehli çoğunluk olacak. Bilerek veya bilmeyerek şirke düşebilirsiniz. Çünkü Peygamberimiz ne yapıyor? Bir dua var ki bunu devamlı yapın diyor. Hele sabahları mutlaka yapmayı tavsiye ediyor. Hatta 3 kere rivayeti de var. Allah'ım bilerek sana şirk koşmaktan sığınırız. Bilmeyerek de sana şirk koşmaktan sığınırız. Bizi bağışla. Yani Allah bizleri korusun, şirkten muhafaza buyursun. Çünkü şirk çok tehlikeli bir şey. Biliyorsunuz hem gizli şirk dediğimiz riya var, hem de diğer bir şirk var ki Allah-u Teala bizleri ondan muhafaza buyursun. Bizi Müslümanlardan eylesin, müminlerden eylesin, az da olsa o cennet ehlinden eylesin ya Rabbi. Diğer hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ اَنْ تَذْكُرُوهُ Siz facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Dikkat edin. Yani siz bir facirin zikredilmesinden korkuyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Korkacak mısınız? Böyle buyuruyor Peygamberimiz. فَذْكُرُوهُ Onu zikredin, onu anlatın. يَعْرِفُ النَّاسِ İnsanlar o kimseyi tanısınlar. Yine devam eden hadis-i şerifte, o hadisi de okuyalım inşallah. اَتَرْعُونَ اَنْ ذِكْرِ الْفَاجِرِ Siz facir olanı zikretmekten, anmaktan, söylemekten korkar mısınız? Korkacak durumda mısınız? مَتَى يَعْرِفُهُ النَّاسُ Peki insanlar ne zaman tanıyacak onu? Siz anlatmazsanız, fasık olduğunu söylemezseniz, işlediği hareketlerin kötü olduğunu söylemezseniz, o zaman insanlar ne zaman tanıyacak? اُذْكُرُ الْفَاجِرَ Facir olanı zikredin. Bima fihi onda olan şeyle. Ne yapmışsa, ne hata işlemişse onu yazarun nas insanlar da ondan sakınsınlar. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz gıybet günahtır geneliyle. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki her kim haya örtüsünü atarsa artık onun gıybeti yoktur. Madem artık adam günah işleyebiliyor aleni bir şekilde, o adam haya perdesini attığı için siz de o insanı insanlara anlatacaksınız. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerif diyor ya, facir kimseyi insanlar tanırken anmaktan korkacak mısınız? Onu onda olan ile anın ki insanlar ondan sakınsınlar. Onlar ondan sakınsınlar. Diyelim adam kız verecek. Adam ticaret yapacak. Geliyor soruyor. Diyor ki falan nasıl? Sende sorumluluk var. Adam ahlakı kötü. Kötü işler yapıyor. Ne yapacaksın? Burada onu anlatacaksın. Veya adam başka işlere teşebbüs ediyor. Ne yapacaksın? Onun o fıskını ama. Hangi fıskı işliyorsa onu anlatacaksın. Bu yanlıştır. Adam yanlış sözler söylüyor. Ne yapacaksın? Onun sözünün yanlış olduğunu insanlara anlatacaksın. Bu görevdir, vazifedir. Bu yapılmadığı zaman da Allah korusun kötü bir şey olur, sıkıntı olur, kötü bir durum ortaya çıkar. Bu nedenle Peygamberimizin bu emrini yerine getireceğiz. Korkmayacağız. Yani diyor korkacak mısınız ya? Adam fısk işlerken, Rabbisine isyan ederken korkmuyor da biz onun fıskını anlatırken, onun yaptığı zulmü anlatırken mi korkacağız? O Rabbül Aleminden korkmazken biz ondan mı korkacağız? Bu nedenle Allah-u Teala bizi fasıklardan eylemesin ve bizi hakkı söyleyenlerden eylesin, gıybet edenlerden de eylemesin. Çünkü bir adamın kusurunu, günahlarını yani böyle anlatma gıybet olmaz. Bu nedenle gıybet statüsüne girmez. Değerli kardeşlerim, bugün de hadis bahçesi programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Ve bir dahaki programımızda buluşmak ümit ve dileğiyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyorum.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Kahhar Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya ve anlamaya çalışacağız. El-Kahhar, yenilmeyen, yegane galip olan, güç sahibi, her şeye istediğini yapacak surette galip ve hakim olan. En'am suresi, O kullarının üstünde tam hakimdir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Değerli kardeşlerim, insanoğlunu yani bizleri yaratan, ona ruhen ve bedenen en mükemmel şekli veren, takdir ettiği belli bir ömür süresince yaşatan ve sonra da öldürerek kendi katına alacak olan Allah Celle Celaluhu, kulunun kendisini tanıması ve kulluğunu tam anlamıyla yapabilmesi için Hazreti Adem aleyhisselamdan bu yana peygamberler ve kitaplar göndermiş, insanlara, kullarına mesajını ulaştırmıştır. Yüce Rabbimizin son kitabı ve bozulmamış tek vahyi olan Kur'an-ı Kerim'in büyük bir bölümünü geçmiş milletlerin haberleri oluşturur. Böylece vahyin muhatabı olan Habibi Kibriyasını teselli eder Yüce Rabbimiz ve ona şöyle der: Üzülme Habibim, senden önceki ümmetler de peygamberlerini yalanladılar. Üzüldüler hepsi de, ama sen onları hidayete ulaştıracak olan sen değilsin. Onları sadece korkutmak ve haber vermek için gönderildin. Vahyin son muhatabı olan biz ahir zaman ümmetine de geçmiş nesillerin akıbetlerini bildirerek ders almamızı ve hakkında şüphe olmayan gün gelmeden önce amellerimizi düzelterek kulluk bilinci içinde yaşamamızı diler. O Kahhardır Celle Celaluhu. Kendisine inanmayıp ayetlerinden yüz çevirenleri Kahhar ismiyle cezalandırandır o. Hazreti Musa ve kavmini Firavun'un zulmünden kurtarıp Firavun ve taraftarlarını suda boğan, suda gark eden, nesillerini kesen ve onların dünyada bıraktıkları zenginliklere kendisine inananları mirasçı kılandır o. Duhan suresi, gök ve yer onların üzerine ağlamadı, onlara mühlet de verilmedi. Bu dünya birbirinden güzel insanları da ağırladı, sayısız zalimleri de ağırladı. Dünya o müstekbir, acımasız, vahye yüz çevirmiş insanların azgınlıkları ile kirlenmeye başladıkça Yüce Allah'ın Kahhar ismi imdada yetişir ve dünyayı o zalimlerden temizleyerek yeniden yaşanır hale getirir. Tarih Kahhar ismi celilinin tecellilerini gösteren örneklerle doludur. 950 yıl
irşat vazifesini sürdüren, Hazreti Nuh aleyhisselam ile alay eden kavminin anlatıldığı Nuh suresinde Hazreti Nuh'un halini Rabbine arz edişi şöyle anlatılır. Nuh suresi. Nuh dedi ki, ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim çağırmam onların sadece kaçmalarını arttırdı. Yeryüzünde kafirlerden bir tek kişi bırakma. Zira sen onları bırakırsan kullarını yoldan çıkarırlar ve sadece ahlaksız ve kafir çocuklar doğururlar. Ve Yüce Rabbimizin Kahhar ismi Nuh tufanı şeklinde zuhur etti ve tecelli etti. Gökler ve yerler Allah Celle Celaluhu'nun emriyle tüm sularını boşalttı ve tufan gerçekleşti. El Kahhar'dır o, 950 yıllık irşada cevap vermeyen, yüce bir peygamber ile alay eden, ona tuzaklar kuran, insanları putlara tapmaya davet edenler için Kahhar ismiyle mukabelede bulunan kainatın sultanıdır o. Cenneti lütfuyla, cehennemi kahrıyla yaratandır o. Şu kısacık ömrümüzde ne ibret verici olaylarla karşılaşırız. Nice insanlar görürüz. Suçludur, katildir. Ama insanların kendi elleriyle kurdukları düzendeki bozukluklar ve boşluklar sayesinde ceza görmezler de bir de üstüne üstlük ellerini kollarını sallayarak gezerler toplum içinde. Yani zalim zulmünde, mazlum zilletinde bu dünyadan göçüp gider. Paranın put olduğu ortamlarda bu kimselerin zorbalıklarıyla insanları tesirsiz kıldıklarına şahit oluruz. Ve o zaman içimizden iyi ki cehennemi yarattın Allah'ım. İyi ki mizan kurulacak ve herkes tüm yaptıklarından hesaba çekilecek deriz. Yani cennet ucuz olmadığı gibi cehennem dahi lüzumsuz değildir. Yeryüzünde öyle zalimane hadiseler ve olaylar yaşanıyor ki zalimler için yaşasın cehennem hakikati, o insanlara, mazlumlara şifa ve deva gibi gelmekte. Dünyada yaşadığımız pek çok olayı onun Kahhar ismine havale eder ve iyi ki varsın Allah'ım diye serinleriz imanlarımızla. Biz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Bütün eksikliklerimize, asr-ı saadetten kopukluğumuza rağmen isyanlarımızın cezasını diğer ümmetler gibi helak olunarak çekmeyeceğimizin müjdesiyle müjdelenmişiz. Yani ümmeti Muhammed kökten helak olma musibetinden beridir. Efendiler Efendisi'nin duası kabul edilmiştir. Ama bize düşen Rabbimizin Kahhar ismindeki kudretini bilmek, ona kullukta kusur etmemektir. Bize düşen onu tek bilip hayatımızı, inançlarımızı şirkten temizlemektir. Ra'd suresi. De ki,
göklerin ve yerin Rabbi kimdir? De ki Allah'tır. De ki Allah'tan başkalarını o kendi kendilerine ne bir fayda ne de bir zarar verme gücüne sahip olmayan dostlar mı ediniyorsunuz? De ki hiç kör ile gören bir olur mu? Hiç karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun gibi yaratan bir takım ortaklar buldular da bu yaratılış kendilerince birbirine benzer mi göründü? De ki Allah her şeyi yaratandır. O birdir. Her şeye üstün ve kahredicidir. Kahredicidir. Kahır edicidir. Ey kahhar olan Rabbim, sana inanıyor ve sana iman ediyoruz. Bu inancımızla kahhar ismine iltica ediyor, sığınıyor ve sana bu isminin tecellileriyle yaşamımıza şekil vermen için dua ediyoruz. Yeryüzündeki azgın şakileri kahhar isminle helak ettiğin gibi benim ruh ve beden ülkemin azılı şakisi olan nefsimi, yıllardır başımın belası olan şeytanımı kahhar isminle kahreyle Rabbim. Nazargahın olan kalbimi perişan eden, Rabbani tecellileri almamı engelleyen masivadan kahhar isminle kurtar beni. Ufkumu saran karanlıkları ve zulmeti kahhar isminle kaldırıp ruh dünyamı aydınlıklara gark et. Sen yüceler yücesi Rabbim, sen dilersen kalbimizi zatının nurlarını alacak şekilde temizler, nefsimizin ıslahını kolaylaştırır, aklımızın miracımıza erdirirsin. Sana inanıyor ve isimlerinle sana dua ediyoruz. Rabbimiz bizi bize bırakma. Rabbimiz son nefesimize dek, sana varıncaya dek bizi bize bırakma. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna isimli programımızda El-Kahhar ismi celilini okumaya ve anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sensin. Beni nazarında biricik eylemişsin. Yakarışım sanadır. Sade sana kulluk ederim. Allah'ım, sen Samet'sin. Ellerimden tutan sensin. İhtiyacım yalnız sanadır. Sade senden yardım dilerim. Allah'ım, sen doğurmadın, doğurulmadın. Kimseye benzemezsin. Sade sana güvenirim. Allah'ım, dengin de yok benzerinde. Münezzehsin, mukaddessin. Sade seni ilah bilirim. Bana beni sen verdin. Beni bende bırakma. Beni senden uzak eyleme. Kendine dost eyle. Beni sen benden eyledin. Bendeni huzurundan ayırma. Beni bana bende eyleme. Kendine bende eyle. Beni benden iyi bilirsin. Bana benden yakınsın. Beni bana bırakma. Kendine kul eyle.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 19. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.

يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضل

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا

رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب

أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede

içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

harami çıkar dağlar başına. Bu gelen kainatın en nadide çiçeği, saplanır delikanlı yüreğine ansızın. Diken yüzlü atlılar takılır da peşine, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Önünde hafif gri perdeler dalgalanır, tabağında kırmızı elmaların çürüğü. Yüreğini umutla koyar sabır taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Umutsuz şarkılarla doldurur kadehini, ufukta uzun süren bir ağıttır her akşam. Bir anda güz kokulu yıllar düşer yaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Dilemez ki katranlı bir urgandır ayrılık, düşlerin arkasından çeker onu gölgeler. Gururla gitmelidir bu sevda savaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. En kanlı basamağı isyandır gözlerinin, kül olunca merdiven kurur Leyla ağacı. Anasını emanet eder arkadaşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Enkazı yine meyus yıkılan kulübenin, dirilişin tahtını devirir cenazeler. Dost bildiği parmaklar zehir katar aşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Tedirgindir örümcek ağında büyüyen gül, kadife yatağında can çekişir şehzade. Anlar ki bu nehirler akıyormuş boşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına. Kaval sesiyle ölür boynu bükük bir çoban, nereye baksa ateş, ne yana dönse bela. Derdini türkü türkü yakar huma kuşuna, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına.

0: Kasas 16-17. Hazreti Musa'nın duası. Musa:
1: Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğrattım. Beni bağışla,
0: dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olan ancak O'dur. Musa:
1: Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara asla arka olmayacağım,
0: dedi.

Sen bunda garip mi geldin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın bülbül hey? Karlı dağları mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın bülbül hey? Hey ne yavuz inilersin? Benim derdim yenilersin. Dostu görmek mi dilersin? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kadrin bilinmez mi oldu? Hatrın sorulmaz mı oldu? Ol gül görülmez mi oldu? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kalen şehrin mi yıkıldı? Namü ağrın mı yok oldu? Gurbette yarın mı kaldı? Niçin ağlarsın bülbül hey? Kanadın açabilirsin, açı ben uçabilirsin, hicaplar geçebilirsin. Niçin ağlarsın bülbül hey? Uykudan gözüm uyandı, uyandı kana boyandı. Yandı şol yüreğim yandı. Niçin ağlarsın bülbül hey? Ne oldu şu Yunus'a ne oldu? Aşkın deryasına daldı. Yine baharistan oldu.

Sabahtan akşama senin yanında, gece olur ben de batar gözlerin. Beni bahri sanma, yüzmeyi bilmem. Çeker derinlere, yutar gözlerin. Alıp götürürsün yar başlarına, kurtulmak istersin, tutar gözlerin. Derdimi yaymayı bana bırakmaz, sürüsünü bana katar gözlerin. Sana çıngı düşse ben tutuşurum, sende yanar, bende tüter gözlerin. Günleri tükenir gün saymayanın, sehpamı avluna çatar gözlerin.

0: Hicr 36-39 İblis'in duası. İblis dedi ki, Rabbim, madem öyle bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı. Allah buyurdu ki, peki sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin. Tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar. İblis,
1: Rabbim, beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara günahları süslü püslü göstereceğim ve onların tümünü yoldan saptıracağım. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki inancını batıldan arındırıp saf ve tertemiz tutma çabasını desteklediğin kulların olacak, dedi.

Ağladım, mumlar bitti. Ağladım, namaz kıldım. Bitirdi beni vardığım rükular. Sende Muhammed Yesu'yu aradım. Ey Kudüs, ey peygamberler kokusu, ey yerin göklere en yakın avlusu. Ey Kudüs, ey yolların ışığı, ey parmaklarını yakan güzel çocuk, ey peygamberin geçtiği gölgeli ova, hüzünlü gözlerinle ey kentlerin incisi, acıdır cadde taşları, acıdır müezzin sesleri. Ey Kudüs, ey sevdaya bürünen güzel. Kimdir kıyamet kilisesinde çalan çanları, pazar sabahları? Kim getirir çocuklara oyunları, milat gece yarıları? Ey Kudüs, ey kentlerin acılısı, ey göz kapakları arasında kabaran büyük gözyaşı damlası, kim durdurur düşmanları? Sana karşı ey dinlerin gerdanlığı, kim siler kanları duvar taşlarından? İncil'i kim kurtarır? Kur'an'ı kim kurtarır? Kim kurtarır İsa'yı öldürenlerden? İnsanı kim kurtarır? Ey Kudüs, ey kentim, ey Kudüs, ey sevgilim. Yarın çiçek açacak limon ağaçları. Açılıyor yeşil sümbüller, zeytinler. Gülüyor gözler, dönüyor giden güvercinler gene. Tertemiz masmavi göklere. Dönüyor çocuklar oyunlarına. Babalar oğullarla buluşuyor senin çiçekli tepelerinde. Ey zeytin ülkesi, ey selam ülkesi.

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış. Ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk. Ey

Nizar evladı, yetişin ey Nizar oğulları. Yemenliler de, yetişin ey Kahtan oğulları dedi mi, hemen tepelerine felaket iner, hemen Allah'ın nusreti üzerlerinden kalkar. Hepsine birden de kılıç musallat olur. Üç beyinsiz kafanın derdine 3 milyon halk, bak nasıl doğranıyor. Kalk baba, kabrinden kalk. Diriler koşmadı imdadına, sen bari yetiş. Arnavutluk yanıyor, hem bu sefer pek müthiş. Tek kıvılcım kabarıp öyle cehennem kustu ki hemen kol kol olup sardı bütün bir yurdu. O ne yangın ki ocak kalmadı söndürmediği. O ne tufan ki yakıp yıktı bütün vadiyi. Aşina çehre arandım, o meğer hiç yokmuş. Yalınız bir kuru çöl var ki ne sorsan hamuş. Aşina çehre de yok, hiçbirinin yadı da yok. Yakılan bunca hayatın hani ecsadı da yok. Yoklasan külleri altından eminim ancak kömür olmuş 2-3 parça kemiktir çıkacak. Baba, en sevgili annen, o senin öz vatanın olacak mıydı feda hırsına 3 kaltabanın? Dedemin sürdüğü, can ektiği toprak gitti. Öyle bir gitti ki hem bir daha gelmez ebedi. Ne olurdun bunu kalkıp da göreydin acaba? Meşhedin beynine haç saplanacak mıydı baba? Ne felaket, dönüversin de mesacit ahıra, hırvatın askeri tepsin çıkıp üstüne.

söyle meşhed. Öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur sende muradın iki üç damla kanı? Ah meşhed, o ne? Sahandaki meyhane midir? Kandilin görmüyorum nerede, şu peymane midir? Ya hariminde yatan şapkalı sarhoşlar kim? Yoksa yanlış mı? Hayır söyleme, bildim bildim. Basacak mıydı fakat göğsüne sırpın çarığı? Serilip yerlere binlerce şehidin sarığı, silecek miydi en alçak neferin çizmesini? Dürtecek miydi geçen leş gibi her limesini? Ya şu üç parçalı bayrak dikilirken tepene, neye indirmedi, kim çıktı bu halkın önüne? Hani milletlere meydan okuyan kavmi Necip, görmedim bir kişi, tek bir kişi meydanda, garip. Hani haysiyetinin gölgesi çiğnense eğer, olmadan üç kişinin, beş kişinin huunu heder, kahraman gayzı yatışmaz, kanı coşkun efrat. İşte haysiyeti kavmiye muhakkar, berbat. Hani namahreme ben söyleyemem kızlarımın, karımın ismini, hem öldürürüm sorma sakın diye tahrir-i nüfus istemeyen er kişiler. Hani göstermediler eski celadetten eser. Fuhşu ilaya koşan bir sürü namert öteden, ne selamlık ne harem dinlemeyip çiğnerken, hani ey kavmi esaretzede muhtariyet, korkarım şimdi nasibin mütemadi haybet. Hani ey unsuru bir rabıta istiklalin, ebediyen sanırım söndü bütün amalin. Hani başkımcıların kurduğu yüksek hülya, seni yıllarca avutmuş da o melun rüya. Uyumuştun, ya uyansaydın eder miydi tebaa, mülkü birdenbire afaka çöken kanlı sabah. Karadağ haydudu, Sırp eşeği, Bulgar yılanı, sonra Yunan iti çepçevre kuşatsın vatanı, tarumar eyleyiversin de bütün ordumuzu, bizi kovsun elimizden alarak yurdumuzu. Kimsesiz ailelerden kimi gitsin bıçağa, kimi bin türlü fecaatle çekilsin kucağa, birinin ırzı heder, digerinin hunu helal. İşte ey unsuru isyan, bu elim izmihlal, seni tahrik eden üç beş alığın marifeti. Ya neden beklemiyordun bu rezil akıbeti? Hani milliyetin İslam idi, kavmiyet ne? Sarılıp sımsıkı dursaydın ha milliyetine. Arnavutluk ne demek? Var mı şeriatte yeri? Küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri. Arap'ın Türk'e, Laz'ın Çerkes'e yahut Kürd'e, Acem'in Çinli'ye rüçhanı mı varmış? Nerede? Müslümanlıkta anasır mı olurmuş? Ne gezer? Fikri kavmiyeti tel'in ediyor peygamber. En büyük düşmanıdır ruhu nebi tefrikanın. Adı batsın onu İslam'a sokan kaltabanın. Şu senin akıbetin bin bu kadar yıl evvel sana söylenmiş iken doğru mudur şimdi cedel? Artık ey milleti merhume, sabah oldu uyan, sana az geldi ezanlar diye ötsün mü bu çan? Ne Araplık ne de Türklük kalacak, aç gözünü, dinle peygamberi zişanın ilahi sözünü. Türk Arapsız yaşamaz, kim ki yaşar der delidir. Arap'ın Türk ise hem sağ gözü hem sağ elidir. Veriniz baş başa, zira sonu hüsran-ı mübin. Ne hilafet kalıyor ortada billahi ne din. Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor, evvela parçalamak sonra da yutmak diliyor. Arnavutlar size ibret olacakken hala, ne bu şuride siyaset, ne bu fasit dava. Görmüyor gittiği yanlış yolu zannım çoğunuz, size rehberlik eden haydudu artık kovunuz. Bunu benden duyunuz, ben ki evet Arnavut'um, başka bir şey diyemem, işte perişan yurdum.

aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Ben yanarım düğünü günü. Bana seni gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkınla avunurum, bana seni gerek seni. Aşkın aşıklar oldurur, aşk denizine daldırır. Tecelliyle doldurur, bana seni gerek seni. Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşen. Sensin düğünü gün endişem. Bana seni gerek seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek. Mecnunlara Leyla gerek. Bana seni gerek seni. Eğer beni öldüreler, külüm göğe savuralar. Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni. Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri. İsteyene ver anları, bana seni gerek seni. Yunus dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni.

yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye.

Medine, en sevgilinin sevgili yurdu. Medine, güzellikler diyarı, güneşin makberi. Medine, gülleri peygamber kokan şehir.

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.